0: Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ve onunla beraber olanlarda güzel bir örneğin bulunduğu bildirilmiş, Resul-i Ekrem için de andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir buyurulmuştur. Ayrıca sevgili peygamberimize şöyle hitap edilmiştir. Muhakkak ki sen yüce bir ahlaka sahipsin. Allah Teala Hazreti Nuh, Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u örnek göstererek bütün peygamberlerin salih kullar olduğunu beyan etmiştir. Sevgili dostlar, yaratılışı gereği sosyal bir varlık olan insan, düzen ve ahenk içinde toplu yaşama ihtiyacını duyan bir varlıktır. Ayrıca o, adaletin sağlanması ve sürdürülmesini ister. Bu ihtiyaçsa belli kanunların varlığını, adil ve merhametli yöneticilerin bulunmasını gerektirir. Kişinin hemcinsleriyle barış ve huzur içinde yaşaması, ayrıca uhrevi mutluluğu da sağlayacak kanun ve kuralları sırf kendi aklı ve tecrübeleriyle tespit etmesi de imkan dahilinde bulunmamaktadır. Aslında insan kendi düzeyinde kusurlu ve aciz bir varlığın değil, kendinden çok yüce, seçkin ve kamil bir varlığın yol göstericiliği ve adaletine daha çok güvenir. Sosyal hayatın düzenlenmesinde ve adaletin sağlanmasında, insanı kendisi gibi eksik ve aciz varlıklara itaat etmekten kurtarıp, olabildiğince özgürleştirecek şekilde hayatını tanzim edip, mutluluğunu sağlayacak bilgileri alabileceği bir kaynak bulunmalıdır. Sevgili dostlar, işte bu kaynak, Rabbül Aleminle onun dininin tebliğcisi ve uygulayıcısı olan peygamberlerdir. Sevgili Diyanet Radyo dostları, bugün program dahilinde peygamberlerle ilgili konuşmaya devam ettik. Peygamberlere İman adlı eserimizle bir sonraki programımızda peygamberlerin sıfatlarından, yani sırasıyla sıdk, emanet, tebliğ, fetanet ve ismetten bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Şehir hayatı böyledir. Gürültü her sesi yutar şehirde. Ne kuş cıvıltısı ne de horoz ötüşüyle başlar sabahlar. Ya köpekler havlar ya da korna sesi duyar insanlar. İnsanlar artık çok yoğunlar ve insanlar artık çok yorgunlar. Bakmamaya çalışıyor çoğu insan birbirinin yüzüne. Kiminle göz göze gelse yolunu şaşırıyor insan. Çarpacak oluyor biri diğerine. Her yer çok kalabalık ama hangi köşeye baksanız orada bir yalnızlık. Yalnızlık bir bankta uzanmış yatıyor. Yalnızlık bir durakta mendil satıyor. Bir kartonun üstünde oturuyor, ayaklar altında ufalanıyor. O yalnızlardan biri daha. Henüz kırklarının başında. Çekmiş almış hayat. Elinde avucunda ne varsa. Kimsecikler kalmamış etrafında. Çok kalabalıkmış evvelden başı. Şimdi ne akrabası kalmış, ne dostu, ne de arkadaşı. İnsan kaya gibi zanneder de kendini. Taş olur dayanırım, yok kimseye ihtiyacım der. Lakin kalbi camdan yapılmıştır. Pamuklara sarılmıştır. Hele terk edilmeye görsün. Kırılıverir, kırılıverir. Bu adam da öyle. Yanlış toprağa ekmiş tohumunu, boşa harcamış suyunu. Meyvelerini yemişler, cücesin dememişler ama dallarını kırıvermişler. Meğer davulun sesine gelmiş herkes. Gülüp eğlenmiş, yiyip içmiş ve çekip gitmiş yanındakiler. Kala kalmış bir başına. Yalnız bir zaman var ki kendi bile unutmuş. Meğer vakti zamanında bir yetim okutmuş. Gün gelmiş, o yetim ellerinden tutmuş. Diktiği, boy veren tek fidan oymuş. İnsan işte, dağ gibi servet döker de kimse bakmaz yüzüne. Ama küçük bir iyilik, bir merhamet sonunda döner insanın kendine.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım.

o bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

farz namazlarını cemaatle kıl. Helal dünyalık kazan, yoksullara dağıt. İnsanlara yardımda bulun. Onlara güler yüzle muamele et. Bu sayılan hizmetler de birer ibadettir. Bunları yerine getirirken herkesin içi rahat olur.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Halim, kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek sebepleri hakkımda yaratmanı talep ediyor. Her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim, affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma. Hangi amelden razıysan bana onu ver. Ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıklarımızı konuşuyoruz. Bağımsızlığımızı yeniden değerlendiriyoruz. İnsan olarak özgür yaratılmanın, bağımsız yaratılmanın, iradeli varlık olmanın, aklıyla karar verebilmenin, verdiği kararlar içerisinde makul olanı tercih edebilmenin imkanlarını ve bu imkanın sürekli bizde kalmasını ve bunun üzerindeki bir takım ipoteklerin kalkmasını istiyoruz. Bu yüzden bağımlılıktan özgürlüğe diyoruz. Bağımlılık bizim asli formumuz değil, insan olarak bağımsız yarattı Cenab-ı Hak bizi. Bağımsız yaşamamızı istiyor, bağımsız ve özgür iradeli canlı olarak da hayata tutunmamızın yollarını ve imkanlarını bize Kitab-ı Mübin'de açıklıyor. Evet, biz doğrudan aslında bağımsızlığımızı yönetebilme potansiyeline sahibiz. Ancak hayat gerçekliği karşısında zaman zaman yaşadığımız hadiseler bizi hayattan kopartıyor, bazen bezginleştiriyor, bazen yılgınlığa düşmemize sebebiyet veriyor ve bazen biz yaşarken olup biten bütün hadiseler bizim karşımızda sanki kümelenmiş ve bizim yürümemizi, hareket etmemizi kısıtlamış gibi bize kendini hissettiriyor. Doğrusu bu bir yanılsama, bu bir gerçeklik değil. Biz gerçekliği zihnimizde inşa ediyoruz. Bir kurgu bu. Bu kurguyu kırmamız gerekiyor. Bu halüsinasyonu, bu hayal dünyasını, bu gerçekle bağlantısı zayıf olan alanı artık bizim dünyamızdan çıkarmamız gerekiyor. O yüzden bağımsız olalım, o yüzden özgür olalım, o yüzden lütfen bir takım maddelere, bizim dışımızdaki etkenlere kendimizi bağımlı kılmayalım. Kendi elimizle hayatımızı ipotek altına almayalım ve kendi kendimizi geleceğini karartacak bir şekilde maalesef planlıyoruz ama bunu planlamadan yeniden özgürleşelim.

Evet, bugün genel itibariyle uyuşturucu maddede risk oluşturan, madde kullanımına bizi sevk eden faktörleri anlatmak istiyorum. Bunları üç başlıkta toplamak mümkün öncelikle. Tabii sosyal faktörler birinci sırada geliyor. Neden derseniz, çünkü sosyal faktörler bizim çevreden edindiğimiz bir takım yanlış alışkanlıkların da kaynağını oluşturuyor. Örneğin yanlış arkadaşlıklar, yanlış iş çevresi, yanlış tercihler, bu mesleki olabilir, hayat olayları karşısında bizim ani tavır alışlarımızda o an gerçekçi düşünememekten kaynaklanan bir sorun yaşıyor olmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Gerekçesi ne olursa olsun, aslında bizi isteyerek ya da istemeyerek, bilerek ya da bilmeyerek hayat karşısında güçsüz kılan faktörler. Tabii özellikle dezavantajlı diye nitelediğimiz kesimlerin yoğun olduğu bölgelerde ikamet edenler bu açıdan biraz şanssız grupta yer alıyorlar. Nedir dezavantajlı olanlar? Mesela yoksulların ya da yolsuzların, hırsızların, arsızların, öyle diyelim. Yani hayata tutunmakta zorlanan, legal yollardan, yasal yollardan hayatını, geçimini sürdürmek yerine bir takım illegal yollara tevessül eden, o yollardan hareketle hayatı, düzeni kurmaya çalışan insanlar. Aynı şekilde bir takım başka sorunlar yaşayan insanların, suçlu kesimlerin, suçlu grupların, suçlu insanların bulunduğu bölgelerde ikamet edilmesi pek çok araştırmada bize bir risk faktörü olarak gösteriliyor. Aynı şekilde içinde bulunulan çevrede uyuşturucu kullanımının onaylanması ya da normal karşılanması, nadir de olsa böyle ortamlara doğan, böyle ortamlarda yetişen insanlar olabilir. Onlara da sevgili dinleyicilerimiz arasında varsa eğer şöyle seslenelim. Lütfen içinde bulunduğunuz bu ortamın, bu çevrenin, bu uyuşturucu kullanımının normal görüldüğü çevrenin normal olmadığını, burada bir suçlu kültürün, sorunlu kültürün, patolojik, hastalıklı bir durumun olduğunu fark edin ve bu ortamdan kendinizi uzaklaştırmanın yollarını bulun ve bunu başarın. Aynı şekilde ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar ya da bağımlı aile üyeleriyle beraber yaşamak durumunda kalanlar da potansiyel olarak uyuşturucu kullanımına yatkın insanlar. Tabii akademik başarısızlık, okula ilgisizlik gibi özellikle okul çağı çocuklarında gördüğümüz, aynı şekilde gençlik kültürü, gençlik alt kültürü, suçlu kültür içerisinde doğan, orada yetişen insanlarda da bu potansiyel son derece yüksek. Aşırı otoriter ya da aşırı serbest aile yapılar. Bakın ikisi de risk. Yani her zaman denge burada önemli. Çok kısıtlayıcı, çok otoriter anne babalar, ebeveynler ya da aşırı özgürleştiren, serbest bırakan, hiçbir şeye müdahale etmeyen, çocukları sadece kendi haline terk eden anne babalar. Her iki gruptakiler de bu açıdan sosyal risk faktörü oluşturuyor. Tabii bazen özellikle ergenlik, önergenlik ve yetişkin öncesi dönemler diyelim genel itibariyle arkadaş ortamına kabul edilme çabasının bireyde baskın olduğu dönemlere karşılık geliyor. Bu dönemin kültürü de aynı şekilde insanı suçlu bir kültür alanına taşıyabiliyor. Ve beğenilen ve model alınan kişilerin madde kullandığının düşünülmesi, örneğin çok meşhur bir takip ettiğiniz efendim bir fenomenin bugün özellikle sosyal mecralarda böyle bir alışkanlığının olduğunun keşfedilmesi, fark edilmesi, bunu sanki bireyin dünyasında özellikle çocukların ve gençlerin dünyasında normalleştiren hatta meşrulaştıran bir faktörmüş gibi maalesef değerlendirilebiliyor. Sevgili dinleyenlerim, yani uyuşturucu kullanımı ve diğer madde kullanımı türleri bağımlılık potansiyeli çok yüksek olduğu için bir süre sonra artık sizi gerçek dünyadan, insan ilişkilerinden, hayattan, geçmişten, bugünden ve gelecekten, hayal kurmaktan, geleceğe umutla bakmaktan alıkoyuyor. Bu çok büyük bir risk, büyük bir sorun alanı ve bu sorun alanında, bu risk alanında durmamak gerekiyor ve bu konuda profesyonel desteklere, sosyal çevre, yakın çevre, aile, akran, arkadaş çevresindeki nitelikli desteklere, koruyucu etkenlere çok ihtiyacımız var. Evet, bir diğer faktör, bizi uyuşturucu konusunda riske atan bir diğer faktör,

psikolojik faktörler grubu diyebiliriz. Burada kişisel stres ve bununla başa çıkma yetisinin düşük olması. Çünkü herkesin yaratılışı farklı. Bazı insanlar yaşadıkları olaylar karşısında daha çabuk toparlanabiliyor. Bazıları maalesef aynı ölçüde hızlı bir toparlanma sürecine giremeyebiliyor. Bazılarımız daha kırılgan, daha naif, daha duygusal, daha kolay etkileniyor çevredeki olaylardan. Bir yakınının kaybı, bir arkadaşının, bir aile bireyinin hastalanması ya da bir şeye maruz kalması, bir olumsuzluk karşısında güçsüz hissetmesi kendini, bu insanları daha çok yaralayabiliyor. Dolayısıyla başa çıkma yeteneği bu anlamda psikolojik faktörler arasında birincil risk grubunu oluşturuyor. Yine rehabilite edilmemiş bir takım rahatsızlıklar ve bunlar özellikle psikiyatrik rahatsızlıklarsa, ilaç kullanmayı gerektiren rahatsızlıklarsa ve birey bunun farkında değilse ya da farkında olduğu halde önlem alma konusunda yeterli gayreti çabayı ortaya koyamamışsa, bu da büyük bir sorun alanı oluşturuyor. Tabii bir yere ait olmadığını hissetme, yani aidiyet sorunu yaşama, özellikle çocukluk, ön ergenlik, ergenlik dönemindeki bireylerde aynı şekilde büyük bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili dinleyenlerim, sebebi ne olursa olsun, ister psikolojik ister sosyal faktörler olsun, uyuşturucu madde kullanımı konusunda risk oluşturan bütün faktörler aslında bireyin etrafında bir çember örüyor. Ve bu çember gittikçe daralıyor, daraldıkça da birey burada nefes almakta zorlanıyor. Bir süre sonra sorun yeni sorunları beraberinde getiriyor. Kişi yaşadığı dünyanın imkanlarını kullanmak yerine bir karamsarlık atmosferi, bir metafor içerisinde dönüp dolaşıyor. Ve bu döngü kırılmadığında bir süre sonra kişi kendini daha zayıf, daha savunmasız, daha güçsüz ve hayata dair daha tutamaksız hissetmeye başlıyor. Evet, sessiz olun, uyuşturucu madde kullanımından uzak durun, kullananlarla arkadaşlık kurmayın, o insanlara destek olma yollarını öğretin ve bu imkanları hem kendiniz hem çevreniz için kullanmanın yollarını öğrenin. Sevgili dinleyenlerim, eminim sizler bu mikrofonun karşısında beni dinleyen sevgili dinleyenlerim bu konuda yeterince bilinçleniyorsunuz. Bir taraftan kendiniz bunun farkındasınız. Lütfen çevrenize de bu imkanı duyurun. Çünkü bugün ülkemizde ve dünyada uyuşturucu madde kullanım oranları her geçen gün artıyor ve insanlar gerçek hayat bağlılıklarından maalesef potansiyel risk alanlarına, bağımlılıklara doğru yönelebiliyor. Biz biliyoruz ki inancımız bizi hayata bağlamak için yeterli imkanları bize fazlasıyla sunuyor. Gelin hep birlikte Cenab-ı Hakk'a yönelelim, onun bize bahşettiği nimetleri keşfedelim, onların tadını çıkartalım, hayata bu nimetlerin şükür penceresinden bakalım ve bağlılıklarımızı yeniden hatırlayalım. Anneye, babaya, çevreye, arkadaşa güçlü bağlarla bağlanalım ve lütfen madde bağımlılığından uzak duralım. Sevgiyle kalın, esenlikle kalın, huzurla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenlerim.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir. Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncak

Sallanır sürük tahtın, gidersin buradan. Bekleme bir tasu sakın ardından. Toprağı, toprağı sararlar şimdi. Toprağı.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve A'raf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca A'raf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Ademoğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren A'raf konusu zikredilmektedir. A'raf, urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre, A'raf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın. Ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz, her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına, orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostlarıysa, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir.
İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, güzel akıbet kimin olacak? Şu muhakkak ki zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden birçoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek,

keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Ama biri zorda kalırsa haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına,
onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz
olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün,

ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirlerine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Onlara ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü temiz ve iyi

iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de, onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkese simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair
yemin ettiğiniz kimseler bunlar.

var mı? Cennet ehline de şöyle derler: girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk de, emir de, yaratma ve yönetme de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi: ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi
Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa erisiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın, ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah, Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler.

0: olan, yolda olanlara.
1: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
2: Aşura günü. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber Risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili Peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin, yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek, hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar

Kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. Nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

0: İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 10 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 12 Haziran 1442. Tarihte bugün, Aşure günü. Kore Savaşı başladı. 1950. Arka sayfa. Günün konusu. Aşure günü. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Muharrem ayının 10. gününe Aşura denmektedir. Yalnız bugün değil, bugünün bir gün önce veya bir gün sonrasını da ekleyerek oruç tutmak müstehap sayılmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Yahudilerin Aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve bu orucun anlamını, yani niçin tutulduğunu sormuştu. Yahudiler kendisine bugünün büyük bir gün olduğunu, Allah'ın bugün de Musa aleyhisselamı ve İsrailoğullarını düşmanlardan kurtardığını, bu yüzden Musa aleyhisselamın da bugün de oruç tuttuğunu bildirince, ben Musa aleyhisselama sizden daha yakınım buyurdu ve bugün de oruç tutulmasını emretti. Aşure günü aynı zamanda şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in ve beraberindeki Ehli Beyt-i Mustafa'dan 70 küsur kişinin Kerbela'da şehadete yürüdüğü gündür. Kerbela, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Bir hadis. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da. Esma-i Hüsna az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Mütekebbir. Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Rabbin büyüklüğünü en iyi ifade eden esmalardan birini tanımaya çalışacağız bugün. Mütekebbir esması, ulu ve yüce olmak anlamına gelen kiber kelimesinden türemiştir. Allah'ın mütekebbir olması, insanların aralarında birbirlerine tasladıkları büyüklenme gibi değildir elbet. Allah kullarını asla küçümsemez, hakir görmez. Görse kainatı insanın ayağına sermezdi. Rabbin mütekebbir oluşu, zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinmeyecek kadar ulu oluşudur. Varlığı ve yokluğu, Allah'ın bir tek ol emrine ve iradesine bağlı olan yaratılmışların hiçbirinde olmayan bir büyüklüktür bu. İnsan kibirli bir varlıktır. Yapısında vardır büyüklenmek. Şeytan da bunu bildiğinden en çok insanın bu zaafını kullanır. Yaratılmışlar arasında ilk kez kendini büyük gören oluşunun acı sonuyla karşılaşıp huzuru ilahiden kovulduğunda Rabbinden mühlet istemiş, en çok da insanı bu yönüyle yoldan çıkaracağına inanmıştır. Maalesef başarmıştır da. Sorsak kibirlendiğini asla kabul etmeyecek insanlar, alem var olduğundan beri onun yolunu tutup yürümüşlerdir. Peki kibrin bize dokunan tarafı nedir? Şükürler olsun ki hepimiz Rabbimizin kudretinin farkında olarak yaşamaya çalışan kullarız. Fakat mümin olmak ince düşünmeyi gerektirir. Biz davranışlarımızda da düşüncelerimizde de hassas olmaya gayret ederiz. Rabbimizin işlerinin zarif ve ince olduğunu biliriz. Bu yüzden onunla olan ilişkimizde de zarif davranmaya özen gösteririz. Şimdi düşünelim. Elbette Rabbimize karşı şeytanın yaptığı gibi bir büyüklük taslamayı asla düşünmeyiz bile. Ama küçük dünyalık işlerimizde kibir gösteriyor olabilir miyiz? Rabbimiz neden Kitab-ı Mübin'de defalarca kibirden söz etmiş, kibirlenenlerin akıbetinin hayır olmayacağını ifade etmiştir? Bunun bize dokunan ucu ne olabilir? Hepimizin iyi yaptığı işler vardır dünyada. Kimimiz çok güzel evlat yetiştiririz, kimimiz işimizde çok başarılıyızdır. Bu işleri icra ederken ne düşünürüz? Ben bu işi iyi yaptığım için buradayım. Hiç aklımıza gelir mi işi yapabilme kudretini Rabbimizin verdiği? O nasip etmese kılımızı kıpırdatamayacak kadar aciz olduğumuzu? Gelmez çoğu kez. Ben yaptım, ben ettim, benim sayemde oldu deriz. Yaptıklarımızın karşılığında insanlardan teşekkür etmelerini, minnet duymalarını bekleriz bir de. Bazen daha ileri gidip, ben olmasam bu iş hallolmazdı diye düşünürüz. Halbuki Rabbin takdir ettiği bütün işler biz olsak da olmasak da zaten gerçekleşecektir. Bizler yalnızca bir şeylere vesile olabiliriz. Küçük kibirler gösteririz farkında olmadan. Büyük resme baktığımızda hepimiz Rabbimize haşyetle boyun eğmişiz gibi görünse de şeytanın küçük ayrıntılarda kendini gizlediğini ve bizi içten içe yediğini fark etmeyiz. İlişkilerimizde sıkıntılar yaşamamız da çoğunlukla bundandır. Her insanın muhakkak kendini üstün gördüğü kimseler vardır hayatında. Bunu da en çok dilimizden fark etmeden dökülen kelimelere sığdırırız aslında. Sen kimsin ki bana bunu diyorsun deriz öfkelendiğimizde. O kim, ne haddine diye çıkışırız. Hiç sormayız kendimize, ben kimim ki diye. Biz kimiz sahi?
bir kan pıhtısından canlanıp dünyaya gelmiş canlardan başka neyiz? Bugün ölsek, en sevdiklerimizin elleriyle gireceğimiz toprakta bir başımıza kalacak insanlardan başka neyiz? Bize saygı duyan, seven insanların hangisi kabre girdiğimizde yanımıza yatar? Hangisi canını bizimle birlikte verir? Yahut o toprağın altına girdikten sonra hangi kibir bizi geri çıkartır yattığımız yerden? Hiç. İnsanoğlu kabul etmese de bir hiçtir. Elinde olan hiçbir şeyin hükmünün kendinde olmadığını unutacak kadar hiç. İşte bu yüzden Rabbimizin dilencisiyiz sevgili dinleyici. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Şeytan Rabbinden mühlet istediği vakit, Rabbi ile aralarında şöyle bir konuşma geçtiği anlatılır bize Hicr suresinde. Şeytan, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde olanlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur. Halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankarlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Burada kibrin nelere mal olacağını görüyoruz. Rabbimiz bizi muhafaza etsin. Ama aynı zamanda çok ince bir ayrıntı daha sunuyor Rabbimiz bize. Kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacak buyuruyor. Bize güveniyor Rabbimiz. Kibrimize engel olabileceğimizi, kendimizi iyileştirebileceğimizi, şeytana ayak direyecek kadar güçlü olduğumuzu ifade ediyor. O halde bana düşen bu güvenin hakkını vermektir. Eğer Rabbim bana kıyamete kadar mühlet isteyecek kadar cüretkar şeytan karşısında güvenmişse, ben kulluğumla bunun hakkını veririm. Bir hayra, nimete ulaştığımda, varlığım kudret elinde olan Rabbimden gelen bu nimet için hamdolsun. Hayır olan ne varsa Rabbimdendir demeyi bilirim. Aynı zamanda bir musibetle karşılaştığımda da niye bana bunu verdin Allah'ım demekten yine Rabbime sığınırım. Sanki hiçbir hatam yokmuş gibi, hak etmemişim gibi isyankar çıkışlar da beni kibre sürükler. Ben insanım. Hep acizim, hep eksiğim, hep hatalıyım. Başıma bir şey gelirse de ilk kendime bakarım. Ben ne yapmış olabilirim ki Rabbim bana bunu yaşattı? Kısa vadede günümü, haftamı, geçmişimi gözden geçiririm hemen. Allah kulunu bırakmaz. Bir hata ettiysem beni uyarır. Kendimi düzeltmem için fırsat verir, bilirim. Hemen tövbemi ederim. Olur da bana bir haksızlık edildiyse de yine hiçliğimi hatırlarım. 5 metre kefene sarılacak bedenimin üzerine atılacak toprağa bir gün unutulacağımı, unutulduğumun bile unutulacağını hatırlarım. Mümin duruşuma, imanıma, Rabbime laf edilmediği müddetçe duruşum mütevazı olur. Bana bunu nasıl yapar, nasıl söyler demektense her şey insan içindir demeyi tercih eder, öfkemi yutarım. Şeytanın ellerini boş çıkaracağım güne kadar sabrederim. Rabbimiz bizi kibir ehlinden ırak eylesin. Bütün varlıkların hükmünü elinde tutan, bütün kibirlenenlerin kibrini yerle bir eden ya mütekebbir. Bizi kibrin pençesinde ömrünü ziyan eden kullarından beri eyle. Varlığına haşyetle sığındık. Boyun büküşümüz sanadır. Sen günahlarımızı bağışla. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Tarih ne çok alimi barındırır, gizli bir hazine gibi. Bu alimler ki insanlığa yol göstermiş, aklın ışığını kalemin gücüyle birleştirmiş. Kimi ilimde ilerlemiş, kimi hikmette söz söylemiş, kimi de bilgelikte çağları aşmış. Hakikat yolunda attıkları adımlar, arkalarından nice insanı hakikat peşine sürüklemiş. Geçmişin ilim erbabı olan alimleri öğrenmek için iz bırakanlarda buluşalım. Kübra Erdem'in hazırlayıp Mehmet Zeyd Yıldız'ın sunduğu İz Bırakanlar her cumartesi saat 15'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, ey ashabım, ben size bir babadan daha şefkatli ve merhametliyim. Hepiniz benim cüzlerimsiniz. Neden cüz'ü külden ayırıyorsunuz? Bir cüz külden ayrılınca hiçbir işe yaramaz. Bir uzuv bedenden kesilince murdar olmaz mı? Külden ayrılan cüz tekrar kül ile birleşmedikçe ölü kalır. Candan haberi olmaz. Külden ayrılan cüz hareket etse bile bu hal onun diriliğini göstermez. Çünkü yeni kesilmiş bir uzuv da kımıldar, oynar. Cüz külden ayrılınca bir tarafa gider, gayip olur. Fakat kül onun ayrılmasıyla noksan olmaz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Hayırlı sabahlar. Bugün 25 Haziran Perşembe, yeni bir güne yeni umutlarla başlıyoruz. Bizleri gecenin karanlığından sabahın aydınlığına ulaştıran Rabbimize hamd ediyoruz. Dün geride kaldı, bugünse önümüzde tertemiz bir sayfa olarak duruyor. O sayfayı güzel sözlerle, hayırlı işler ve güzel niyetlerle doldurabilmek duasıyla güne başlıyoruz. Önümüzdeki dakikalarda gündemin öne çıkan başlıklarını paylaşacağız. Güzel eserlerle sabahınıza eşlik edeceğiz. Gününüz bereketli, işleriniz kolay, gönlünüz huzurlu olsun diyoruz. Hayırlı sabahlar başlıyor, hoş geldiniz.

Gündem. Sizleri gündemden haberdar etmek, güne dair öne çıkan gelişmeleri paylaşmak üzere mikrofon başındayız. Türkiye'den ve dünyadan önemli başlıkları, günün dikkat çeken haberlerini ve hayatın içinden notları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de mesajlarınızla, selamlarınızla ve güzel dileklerinizle yayınımıza ortak olabilirsiniz, eşlik edebilirsiniz. Sabahın bereketini birlikte paylaşabiliriz. Çünkü ne diyorduk? Radyo, seslerin buluştuğu, gönüllerin birbirine ulaştığı özel bir dostluk köprüsü. O yüzden gündemin satır başlarına şimdi hızlıca göz atalım diyoruz. Sizleri gündemden haberdar etmek üzere haber kaynaklarına hangi haberler düşmüş şöyle bir bakalım. Öncesinde bugünün özelliğinden bahsetmek gerekirse şayet bugün malumunuz 10 Muharrem ve Aşure günü. İslam dinine göre peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi Aşure'nin yapıldığı Muharrem ayının 10. günü olan bu günü idrak ediyoruz. Ve birçok peygamber için özel bir gün olarak ifade ediliyor. Hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10. gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugün de gerçekleşti. Yine Hazreti Adem'in işlediği zelleden sonra tövbesinin kabul edilmesi gibi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması gibi hadiselerin de yine bugün gerçekleştiği ifade ediliyor, rivayet ediliyor. Tabii İslam tarihinde çok acı bir olay olarak hafızalara kazınan ve üzüntüsünü hala yüreğimizde yaşadığımız bir başka olayın da yine bugün gerçekleştiği ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü Kerbela hadisesi de yine bugün yaşandı. İşte bu olayların Muharrem ayının 10. gününde yaşanmasına önem atfediliyor ve Müslümanlar bugünü nafile oruç tutarak geçiriyor. Bir gün öncesi ve bir gün sonrası da yine oruç tutarak geçiriliyor sevgili dinleyicilerimiz. Mübarek olsun diyoruz ve bugüne dair yapılan aşurelerin de bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Birlik

birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun diyoruz tabii ki. Her şeyden önce bu çok çok önemli. Haziran ayını yavaş yavaş uğurlamaya hazırlanırken sevgili dinleyicilerimiz, aşırı sıcaklar Avrupa'dan başladı ve ülkemize doğru geliyor. Buna zaman zaman haber kaynaklarında baktığımızda uzmanlar ejderha sıcakları diyorlarmış. Ve şimdi de Türkiye'nin de kapısına yanaşmış durumda. Mesela Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde şapkasız çıkmayın başlığını görüyoruz bu anlamda. Avrupa'da onlarca can alan omega blokajı yüksek basınç sisteminin Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz, şapkasız sokağa çıkmayın uyarısı yapıyor sevgili dinleyicilerimiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemir'in açıklamaları var. Türkiye'de önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar 2-3 derece artacak. Avrupa'daki gibi rekor sıcak beklemiyoruz ama kıyılarda fazla hissedilecek. Yaşlı, çocuk ya da kronik hastalığı olanlar 12-16 saatleri arasında dışarı çıkmamalı diyor. Çıkacak olanlar da mutlaka şemsiye, şapka kullanmalı gibi bir uyarı da söz konusu. Bir taraftan iklim değişikliğinin etkileri olarak da ifade ediliyor bu durumun ve tabii ki Türkiye'de nasıl bir tablo oluşturacak denilene göre 2-3 derece daha sıcak olacakmış ülkemiz ve önümüzdeki 15 gün boyunca da normalden daha sıcak bir hava bekleyebiliriz şeklinde tahminler yapılıyor. Tabii diğer taraftan yine Haziran ayı çok yağışlı geçti malumunuz. Yağışlı hava dalgasının da etkili olabileceği ifade ediliyor. Özellikle İç Ege'de, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, Tekirdağ'ın batısında da zaman zaman yerel sağanakların görüleceği, gök gürültülü sağanak yağışın görülebileceği ifade ediliyor. Evet, hava durumuyla başladık bugün gündemin satır başlarını sizlerle paylaşmaya ama önemli tabii ki hem aşırı sıcaklar hem de aşırı yağışlar hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Aman dikkat diyoruz. Saatlerimiz 7.43'ü gösteriyor. Bu haberin ardından güzel bir eser dinleyelim şimdi. O güzel eser sabahımıza eşlik etsin ve sonrasında tekrar birlikte olalım.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da Hayırlı Sabahlar programında sizlerle birlikteyiz. Sizleri gündemden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde doğal afetler yaşanıyor sevgili dinleyiciler. Venezuela'dan geldi haber. Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde şiddetli iki deprem meydana geldi. Depremin ardından bölge ülkeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Bir başka deprem haberi de Japonya'dan geldi. Aynı saatlerde orada da 6.9 büyüklüğünde bir deprem söz konusu. Yansıyan videolarda özellikle Venezuela'da yıkılan binaların görüntüleri var. İnsanların panik halinde kaçışması var ve bir yıkımın olduğundan bahsediliyor. Umarız çok büyük bir yıkım değildir. Ama yapılan açıklamalara baktığımızda tsunami uyarısı var. Sonrasında yıkılan binaların olduğu ifade ediliyor. Ve bazı binalarda hasar olduğu açıklaması yapıldı. Depremde yaralananların sayısı veya can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ama resmi kaynaklar artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Aynı şekilde Japonya'da meydana gelen 6.9'luk depremin ardından da bir panik var ama can veya mal kaybına dair bir açıklama yapılmış değil. Deprem afeti büyük bir afet. Biz de ülke olarak çok yakın bir dönemde yaşadığımız için çok iyi biliyoruz ve çok fazla canımızı kaybettik bu depremlerde, Maraş merkezi depremlerde. Hali hazırda bu depremin açtığı yaraları sarmaya çalışıyoruz malumunuz. Tabii canlar gitti, o giden canları geri getirmek mümkün değil. Ama deprem kuşağında olan ülkemizin depreme hazırlık sürecini daha sağlıklı bir şekilde yönetme noktasında vatandaş olarak da üzerimize düşen bazı vazifeler var, görevler var. Bunları da yerine getirmek durumundayız nihayetinde. Mesela evlerimizi, binalarımızı güçlendirebiliriz. Bu anlamda hak sahiplerinin bir araya gelerek yaptıkları başvurular neticesinde kentsel dönüşüm kredisi alabiliyorlar. Özellikle tabii bir deprem söz konusu ise gözlerin çevrildiği şehir hiç şüphesiz İstanbul. İstanbul'da Allah göstermesin bir deprem olursa oradaki yıkımın maliyetini, boyutunu dahi hesaplayamıyor deprem uzmanları. İşte şimdi binalarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar kentsel dönüşüm kredilerine başvurmuşlar. Güzel de bir ayrıntı var. 77 günde 196.324 bağımsız bölüm için ön başvuru alınmış. Demek ki bu noktada bir bilinç oluşmuş ve bu bilinç neticesinde de vatandaşlar depreme hazırlık noktasında üzerine düşeni yapmaya başlamışlar. Bu tabii ki bu anlamda güzel bir haber. Bu haberin ayrıntılarına, daha doğrusu bu kredinin nasıl alınacağına baktığımızda ise şöyle bir aslında kredi. Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülüyor proje. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam ediyor. Afet'e Dayanıklı Şehirler Projesi bu projenin adı. İşte bu proje doğrultusunda dönüşüm sürecine dahil olmak isteyen hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar kredi desteği, ilk 12 ay geri ödemesiz dönem, 180 aya varan vade ve aylık %0,69 faiz oranıyla finansman imkanı sunuluyor. İstanbul'un projeye dahil edilmesiyle başvuru süreçlerinde bu anlamda yoğunluk yaşanmış. Özellikle kalabalık ilçelerden daha çok başvuru geldiğini de görüyoruz. Mesela en fazla başvurulardan biri Bahçeli Evler'de 1506 başvuru gelmiş. Kadıköy onu izlemiş 1461 ile. Yine Kartal'da bu anlamda başvuru sayılarının yüksek olduğunu görüyoruz. 1062. Avrupa yakasına baktığımızda Bakırköy'de 1409 başvuru gelmiş. Gazi Osman Paşa'da 813 başvuruyla yine bu ilçeleri takip ediyor. 1 Ekim 2020'den itibaren yıkım sürecine geçmiş ve riskli yapı olarak tanımlanan binalar hedef gruplar arasındaymış. Destek için bina sakinleri, daire sahipleriyle müteahhit arasında anlaşmanın da sağlanmış olması gerekiyor. İşte rakamlar bu şekilde. Ve tabii ki afetler kaçınılmaz. Bu yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca yaşadığımız hadiseler. Ama tedbir almak elimizde, malum bir söz var, bilirsiniz. Tedbir bizden, takdir Allah'tan diye biz tedbirimizi alalım. Ve tabii deprem sonrasında yaşanabilecek çok büyük yıkımlardan en az şekilde etkilenebilmek adına da bu tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Şüphesiz Rabbim ülkemizi, dünyayı, insanlığı böyle büyük afetlerden muhafaza etsin diye de dua ediyoruz elbette. Saatlerimiz 7.54'ü gösteriyor. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından gündemin satır başlarına birlikte bakmaya devam edelim.

Hayırlı sabahlar devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkanlar, mesaisine yetişmeye çalışanlar, direksiyon başında trafikte ilerleyenler, sizlere hayırlı ve kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Acele etmeden, kurallara uyarak dikkatli bir şekilde yol almanızı temenni ediyoruz. Tabii özellikle trafik yoğunluğundan kurtulmak için artık Ankara'da da onu görmeye başladık. Sabahın çok erken saatlerinden itibaren yola çıkan insanları görüyoruz trafikte. İstanbul'da zaten bu böyleydi. Özellikle bu ana arterlerin çok yoğun trafiğin olduğu bölgelere yetişmeye çalışan insanlar sabahın 4'ünde 5'inde yola çıkıyorlar ve zamanlarını park ettikleri yerde mesai saatini bekleyerek geçiriyorlar. Ankara'da şu an öyle bir tablo yok ama yine de böyle erken çıkışlar başlamış evden o trafik yoğunluğuna kapılmamak için. Ne olursa olsun büyük şehirlerin kaderi bu, biliyorsunuz. Trafiğin yoğun olduğu bazı saatler var. İşte o saat dilimlerinden bir tanesinin içerisindeyiz. Şu anda da yanlış tahmin etmiyorsam, her ne kadar buradan dışarıyı göremesek de tahmin edebiliyoruz tabii ki yoğun bir trafik olduğunu. Aman acele etmeyin, moralinizi yüksek tutun ve hayırlı yolculuklarınız olsun. Küçük böyle dikkatsizlikler kazalara sebep olabilir veya böyle sinirler bu yükseldiğinde farklı olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Aman güne güzel başlayın. Nasıl başlarsanız gün öyle devam eder, biliyorsunuz. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Evinde güne yeni başlayanlar var, kahvaltı hazırlayanlar var. Çocuklarını okula ya da kursa hazırlayanlar, bugününü evde geçirecek olanlar var. Sizlere de huzurlu ve bereketli bir gün diliyoruz. Rabbi bugün attığımız her adımı hayra vesile kılsın diyoruz. Ve gündemin satır başlarına göz atmaya devam edelim. Terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait ve Sabah gazetesinin birinci sayfasında çok büyük puntolarla yer bulmuş. Terörsüz Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçildiğini söyleyen Başkan Erdoğan net mesaj verdi. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise sunacağız diyor. Ve şöyle devam ediyor açıklamalarının ayrıntılarında. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı ve ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecek. Terör defteri kapanınca 86 milyon yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Her alanda bahar havasının estiğini göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle bu süreci tamamı erdirecek. Tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz diyor. ABD-İran savaşı ile ilgili olarak da şunları söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu bir gerçek ki İran krizi Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir. Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. İsrail'den bahsederken de şunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Katliam şebekesi mutabakatı dinamitlemek için elinden geleni yapmakta. Türkiye olarak barış için üzerimize düşeni yapacağız diyor. Hakikaten de öyle. Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan gerilimin ilk anından itibaren Türkiye bölgenin en önemli aktör ülkesi olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Gerilimin artmaması, barışın sağlanabilmesi ve tarafların hızlı bir şekilde müzakereye başlayabilmesi için tüm diplomatik çalışmalar hayata geçirildi. Tabii bu en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diplomatik mekik diplomasisiyle başlayan, Dışişleri Bakanı'nın onu takip ettiği bir süreçle birlikte Türkiye'nin de bu sağlanan ateşkeste şüphesiz çok önemli bir katkısı var. Sadece İran'la ilgili yaşanan gerilimde değil, yine bu bölgemizde, yakın coğrafyada, kuzeyde Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşta oradaki o gerginliği düşürmek adına, diğer taraftan hemen yanı başımızda diğer coğrafyalarda yaşanan krizleri sona erdirmek bakımından da yine Türkiye'nin rolü yadsınamaz elbette. Ve tabii ki Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyada söz sahibi bir ülke olması adına ve bunun göstergesi olarak da çok önemli bir zirve düzenleniyor Türkiye'de. NATO zirvesi Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. NATO zirvesine hazırlıklar tam bir seferberlik havasında devam ediyor.
Esenboğa, Ankara ve Mürted hava alanları ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki yolların asfaltları yenileniyor. Birçok noktada boyama çalışmaları sürüyor. Bazı binaların dış cepheleri ücretsiz yenileniyor. Zirve boyunca kentte 56 bin güvenlik personeli görev yapacakmış. 28 Haziran'dan itibaren 10 gün süreyle kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı. Tabii 32 ülkeden lider düzeyinde katılım bekleniyor ve bu gelecek isimler arasında ABD Başkanı Trump da var. Ve Trump diyor ki zirveye Erdoğan için gidiyorum. Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşen Trump, zirveye Erdoğan için gidiyorum, Erdoğan çok güçlü adam dedi. Rutte ise Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Tabii bu anlamda Türkiye'nin avantajlı bir durumu da söz konusu. Burada farklı anlaşmalar imzalanabilir, farklı işbirliği çalışmaları ortaya çıkabilir. Bunlardan birinin de Trump'ın NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye jet motoru satış sürecini ilerletmeyi planladığı da ifade ediliyor. Haberler arasında bu da var. Bu jet motorunun ilk yerli savaş uçağımız Kaan için kullanılmasının planlandığı belirtiliyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, NATO gündemli haberlerde bu şekilde satır başlarını sizlerle aktarmış olalım. Yeni saat dilimindeyiz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından yine gündemin nabzını sizlerle birlikte tutmaya devam edeceğiz. Müzik

Hayırlı Sabahlar programında sabahın bereketini, güzelliğini ve aydınlığını birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Bizleri nerede dinliyorsanız sizlere hayırlı, bereketli bir gün diliyoruz. Bereketli kazançlarınız olsun işe gidenlere, iş yerinde bize kulak verenlere, yolda olanlara, sesimizin ulaştığı her yere. Ve gündemin satır başlarına göz atmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yatırımlarını farklı şekilde değerlendirmek isteyenler, mesela altın yatırımı yapmak isteyenlerin özellikle merakla beklediği haber. Altın son 7 ayın dibinde deniyor. 6000 TL'nin altına gerileyen gram altın 7 ayın en düşük seviyesini görmüş. Altının onsu 4000 dolara kadar da inmiş. Özellikle bu küresel gelişmeler, ABD-İran gerginliği, orada meydana gelen savaş ve doların yükselişi, bunların tamamı altın fiyatlarını şüphesiz etkiliyor. Bundan sonra ne olacak? Kimse de adam akıllı bir şey söyleyemiyor tabii ki. Kesin bir tahminde bulunmak güç, yani bir tahmin yürütebilmek bu anlamda zor. İnişli çıkışlı bir grafiğin devam edeceği şeklinde yorumlar yapıyor uzmanlar, analistler. Ancak bunu söyleyebiliriz, ama bundan sonra yükselişe geçecek diyemiyor hiç kimse. Veya düşüş devam edecek ya da şurada duracak diyebilen de yok. Dolayısıyla bu küresel gelişmeler herhalde altının yönünü belirleyecek gibi gözüküyor. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te 393.829 kişi olmuş. İstatistikler bunu gösteriyor ve ülkemizden yurt dışına gidenlerin sayısı ise 403.216 olarak kayıtlara geçmiş. Yani gidenler gelenlerden fazla gibi duruyor. Aile kurumunun öneminden her yayınımızda bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Eşlerin birbirlerini anlayışla karşılamaları, hem sevinçte hem kederde birlikte olmaları ve birlikte yol yürümelerinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Karşılıklı anlayış son derece önemli. Şimdi bu karşılıklı anlayış demişken, birlikte yola çıkmanın öneminden bahsetmişken Yargıtay'ın bir kararı var. Karar şu: aslında yaşanan olay da hakikaten trajik de bir olay. Eşler arasında meydana gelen, benim daha önce hiç duymadığım bir olay. Şöyle ki Yargıtay elektrik faturası artmasın diye eşini karanlıkta oturmaya zorlayan ve israf bahanesiyle temel gıdayı kesen kocayı sorumlu tutmuş. Yani bu temel gıdaların arasında eşine çay demlemek bile varmış sevgili dinleyiciler. Bursa'da meydana gelen bir olay bu. Bursa'da bir kadın kendisine çay demlemeyi bile yasaklayan eşine dava açtı ve emsal karar Yargıtay'dan geldi. Yani bunun adı tabii ki tutumluluk değil, çok başka bir boyut. Ama işte böyle eylemleri olan, böyle yasaklamaları olan kocayı Yargıtay haksız buluyor. Kadın eşinin eve kimsenin gelip gitmesinin istemediğini ve eşi evin yaşanabilir şartlarda olmadığını iddia etmiş. Hatta evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirtmiş. İddiaya göre evde çay demlemek ve ışığı fazla uzun süre açık tutmak da yasaktı. Boşanmayı isteyen kadın aylık 1500 kira yoksulluk nafakasına ve 30 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talebinde bulunmuş. Ve bu işte kocaya Yargıtay'dan kötü haber gelmiş. Onun adına kötü bir haber tabii. Elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterilmiş. İşte hep söylediğimiz gibi, yani anlayışla, karşılıklı saygıyla ve tabii ki en başta da sevgiyle aşılamayacak hiçbir engel yok. Hayatın şartları zor olabilir. Bazen bu şartlar bizi çok da zorlayabilir, ama birbirimize dayandığımızda, birbirimize sırt sırta verdiğimizde hakikaten aşılamayacak hiçbir engel yok diyoruz. SSÇ, yani suça sürüklenen çocuklar, 18 yaşının altında suç işleyen kişiler için kullanılan ifade bu. Bizim mevzuatımızda da, ceza kanunlarımızda da bu böyle geçiyor. Ama son dönemde özellikle 18 yaş altında işlenen suçların yoğunluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulmasına sebebiyet verdi ve o komisyon çalışmalarını tamamlamış durumda. Bir taslak rapor hazırlanmış sevgili dinleyiciler ve o taslak raporda öne çıkan birkaç başlık var. Onları da aktaralım.
Şöyle deniyor raporda. Okul öncesi ve ilkokul düzeyinde tüm çocuklar için psikososyal tarama programları zorunlu hale getirilmeli. Ağır suçlarda zorunlu uygulanan ceza indirimleri 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılmalı. Burada suç ceza dengesine bakıldığında böyle bir kademelendirme söz konusu. Yani aynı eylem 12-15 yaş arasında işlendiğinde farklı, 15-18 yaş arasında işlendiğinde farklı yaptırımlara tabi tutuluyor. Burada hakimin takdirine bırakılmalı ifadesi yanlış anlaşılmasın. Şöyle, eğer hakim bir takdiri indirimde bulunacaksa şayet bulunmayabilir. Bu takdiri indirimi kullanmayabilir. Bu da tabii ki o eylemin ağırlığına göre hakimin de vicdanında subut buluyor. Okul içinde mahrem alanlar hariç hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde tüm okullarda kamera sistemi kurulmalı deniyor. Yine taslak raporda yansıyan başlıklar bu şekilde. Tabii ki bu çok ciddi bir problem. Dünyanın her yerinde yaşanan bir problem. 18 yaş altındaki kişilerin karıştığı suçlar, bu suçların artması. Ama buna sadece ceza vererek önlem alamazsınız. Ceza vererek önlenebilecek hiçbir şiddet eylemi kolay kolay yoktur. Rehabilitasyon, topluma uyum, farklı bakanlıkların çalışmaları, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan tutun, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Önleyici Güvenlik açısından İçişleri Bakanlığı'na ve son tahlilde ve son artık aşamada ceza verme hususunda da Adalet Bakanlığı'na görev düşüyor. Dolayısıyla topyekün bir seferberlik ruhuyla çözülmesi gereken bir mesele. Umarız bu konuya bir çözüm bulunur tabii ki. Nihayetinde giden evlatlarımız ve onların kılına bile zarar gelmesini istemiyor isek eğer bu tür tablolarla karşılaştığımızda tabii ki çok üzülüyoruz. Rabbim böyle olayların tekrarını da nasip etmesin, böyle olaylar gerçekleşmesin diyoruz. Saatlerimiz 8.16'yı gösteriyor. Şimdi güzel bir eser dinleme zamanı, ardından birlikteliğimiz devam edecek.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Bir son dakika haberini sizlerle paylaşalım. İzmir'de yolsuzluk operasyonu, iki belediye başkanı gözaltında. İzmir'de Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısının 24 olduğu ifade ediliyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin açıklama yapılmış ve soruşturmanın devam ettiği ifade ediliyor. İki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturma kapsamında son durum bu şekilde. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilirken teklifle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. Bu teklif görüşülürken tabii bir de İBAN mağduriyeti yaşayan kişilerin bu mağduriyetlerini giderecek bir düzenlemenin de yapılabileceği ifade ediliyordu. Görüşmeler sırasında İBAN dolandırıcılığı olarak bilinen ödeme araçlarının bilinçli bir şekilde başka kişilere kullandırılmasına karşı önerge verildi. Suç eylemi Türk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli dolandırıcılık başlığı altında ilk kez tanımlandı. Suçunu itiraf eden ve zararı karşılayan kişilere de yarı oranda indirim yapılması taahhüt edildi. Kabul edilen önergeyle mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Şimdi gözler genel kurulda. Genel kurulda bakalım bu paket geçecek mi? Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama öne çıkan başlıkları da bu şekilde ifade edebiliriz. 12. yargı paketinin. Hayırlı sabahlar, İstanbul İtfaiyesi'nden selamlarını gönderen bir dinleyicimiz var ve sıradaki eseri eşim Ayşe ve kızım Eslem Alime için istiyorum demiş. Sizlerden gelen bir mesajı da bu şekilde aktarmış olalım. Tabii sabahın bereketini ve aydınlığını birlikte paylaşırken sizlerden gelen mesajlar da programımıza her zaman katkı sunuyor ve renk katıyor. Bunu ifade etmeyi tabii ki isterim. Diğer taraftan da gündemin nabzını tutarken, gündemin başlıklarına da bakarken sizleri haberlerden ve gelişmelerden haberdar etmeye çalışıyoruz. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından kapanış için mikrofon başında olacağım.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Futbol severlerin merakla beklediği Dünya Kupası turnuvası ne yazık ki istediğimiz gibi geçmedi. Kendi adımıza ne yazık ki başarısız bir süreç oldu. Ama tabii biz başarılar dilemekten geri kalmıyoruz A milli takımımıza. Yarın da bir formalite maçı artık söz konusu. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Sabaha karşı saat, sabah diyelim aslında, 5'te oynanacak bu mücadele. Dünya Kupası finallerinde ilk iki maçı kaybetmişti A milli takımımız ve elenmişti. Şimdi son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Ve bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile 5 kez karşılaşmışız. 2 galibiyet almışız ve bir de beraberliğimiz var. A milli takımımıza bu mücadelede de başarılar diliyoruz. Yine günün programına baktığımızda Ekvador'la Almanya mücadelesi var saat 23'te. Aynı saatte Fil Dişi sahiliyle de Curaçao oynayacak. Bu da yine Dünya Kupası'nın bugünkü takvimi. Ve Hayırlı Sabahlar programının bugün de sonuna geldik. Bu sabah gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık. Güzel eserlerle sabahınıza eşlik etmeye gayret ettik. Gününüzün huzurlu, bereketli ve hayırlı geçmesini diliyoruz. Kalbinizden geçen, sizin için hayırlı olan ne varsa Rabbim onu sizlere nasip etsin diyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
2: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
2: yol olan,
6: yolda olanlara. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
8: Kadim Mısralar.

Eyleme ümmi habaisle safa, ki tevellüt eder enva-ı bela. Bütün kötülüklerin anası olan içkiyle sefa eyleme ki, o anadan bin bir çeşit bela çocuğu doğar.

0: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Aşura günü. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber Risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili Peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin, yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek, hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Kardeş olun ey Allah'ın kulları,
nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan İlal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
2: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
3: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
2: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
3: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
2: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin.
4: Ona zarar veremediler hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
5: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
6: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
7: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
8: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
6: Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
8: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!
0: 67. Bölüm.
9: Medine'deki her Müslümanın hanesinde ya şehit ya gazi vardı. Hazreti Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Abdullah ibn Cahş, Enes bin Nadir gibi ashabın ileri gelenleri bu savaşta şehit olmuştu. Gazilerden bazılarının yaraları bir sene süren tedaviden sonra ancak iyileşebilecekti. Buna rağmen hayatta olanlar şehit yakınlarına destek olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Peygamberimiz her bir aileyle yakından ilgileniyor, ihtiyaçlarının görülmesini sağlıyordu. Resulullah'ın ailesi de şehit eşlerinin ve şehit annelerinin manevi desteğiydi. Ayşe validemiz Hint binti Amr'ın evine gitmişti.
10: Anne, ziyaretçilerim var. Müminlerin annesi Ayşe ile Resulullah'ın kızı Fatıma seni görmek için gelmiş.
11: Buyursunlar. Hoş gelmişler.
12: Hoş geldiniz.
11: Merhaba.
12: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
12: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
12: Allah sabrınızı artırsın.
11: Amin. Sağ olun.
12: Biraz daha iyi gördüm seni.
11: Elhamdülillah. Daha iyiyim.
12: Allah iyilik versin.
11: Resulullah, oğlum Hallad'ın, kocam Amr'ın ve kardeşim Abdullah'ın cennette bir araya geldiğini söyledi. Beni de onlarla buluşturması için Allah'a dua etmesini istedim. O da dua etti. Onlara kavuştuğum zaman gerçek iyiliğe kavuşmuş olacağım.
12: Allah sabrı cemil versin sana. İnşallah cennette kavuşursun sevdiklerini.
11: İnşallah.
12: Eşin Amr'ın savaş öncesi Resulullah'ın yanına geldiğini hatırlıyorum. Arkasında da oğullarım vardı. Aksayan ayağıyla hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da oğullarına söyleniyordu.
13: Ya Resulallah, şu arkamda gördüğün oğullarım şunu bunu bahane ederek beni seferden alıkoymak istiyorlar. Oysa ben seninle sefere çıkmayı ve cennette şu aksak ayağımla dolaşmayı istiyorum. Ya Resulallah, sen benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezip dolaşmamı uygun görmez misin?
9: Peygamberimiz, evet uygun görürüm ama Allah seni mazeretli saymış ve seni savaşmakla sorumlu tutmamıştır, dedi.
6: Ya Resulallah, biz de aynısını söyledik.
14: Bu şekilde savaşa katılmasına gerek yok dedik.
6: Yoksa başka bir niyetimiz yoktu.
9: Peygamberimiz Amr'ın savaşa katılma arzusunu görünce oğullarına şöyle dedi. Siz onu alıkoymak zorunda değilsiniz. Kendi haline bırakın. Allah'ın ona şehitlik nasip etmesi umulur. Bu sözler üzerine oğulları babalarına ısrar etmeyi bıraktılar. Amr son derece mutlu olmuştu.
13: Allah'ım, bana şehitlik nasip et. Beni mahrum ve kederli bir biçimde ev halkıma döndürme ya Rabbi.
11: Onu kararından vazgeçirmek için evde ne kadar dil döktüğümüzü bir bilsen. Beni Bedir'den mahrum ettiniz. Bu sefer size müsaade etmeyeceğim dedi durdu. Şehit olacağını hissetmiş gibi.
15: Babamdan duydum. Oğlun Hallat da eşin Amr da cesurca savaşmış. Allah Resulünü korumaya çalışırken birbiri ardına şehit düşmüşler.
11: Fatıma, güzel kızım. Canlarımız ve mallarımız babanın uğruna feda olsun. Oğullarıma da eşime de tembih etmiştim. Peygamberimize bir zarar gelirse sizin sağ kalmanızın bir anlamı yok demiştim. Elhamdülillah o sağ salim döndü. Sahi yaraları nasıl oldu?
12: Daha iyi hamdolsun. Hala omzunu kıpırdatmakta zorlanıyor. Yüzündeki yara da geçmedi ama şükürler olsun iyi.
11: O sağ olduktan sonra her musibet hafif kalır.
15: Allah sizden razı olsun. Ailenin o kadar faydası olmuş ki savaşta. Bir ara babamın öldürüldüğüne dair bir şaiya yayılmış. Ensar ve muhacirin kılıçları ellerinden düşmüş. Peygamberimiz öldükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bazı yiğitler savaşmaktan vazgeçmiş. O esnada ashabı toplayanlardan biri de kardeşin Abdullah bin Amr imiş. İlk ayağa kalkan Enes bin Nadr olmuş. İkincisi de kardeşin Abdullah. Resulullah ölmüşse siz yaşayıp da ne yapacaksınız diye insanları harekete geçirmiş. Onlar sayesinde savaşın seyri değişmiş. Ali onun kahramanlığını anlata anlata bitiremiyor.
11: O da şehit olacağını biliyordu. Oğlu Cabir'e Allah Resulü'nün işaret ettiği şehitlerin ilklerinden olmayı umuyorum demişti. Kızlarını oğluna emanet etti. Kime ne kadar borcu olduğunu tek tek söyledi. Şimdi Cabir'im hem kardeşlerine babalık yapıyor hem de babasının borçlarını ödemeye çalışıyor. Daha 20'sinde bile değil.
15: Babam durumdan haberdar oldu. Cabir'in borçlarını el birliğiyle ödeyeceğiz inşallah.
11: Allah razı olsun sizlerden. Bizi hiç yalnız bırakmadınız.
12: Hepimizden razı olsun. Allah size güç kuvvet versin. Müsaade ederseniz biz kalkalım. Hamle'ye uğrayacağız.
11: Tabii, o da dayısı Hamza'yı, kardeşini ve eşi Musab'ı kaybetti. Ama en çok Musab'a yanıyor.
15: Musab'ın şehadeti hepimizi hüzne boğdu. Allah sabır versin. Babam savaş dönüşünde eşinin şehadet haberini kendi verdi Hamle'ye. Ona kardeşi Abdullah'ın ve dayısı Hamza'nın şehit olduğunu söyledi. Hamle derin bir tevekkülle Allah onlara rahmet etsin ve onları bağışlasın dedi. Ardından babam kocasının da şehit olduğunu söyleyince Hamle ah savaş ah diye feryat etti. Bunun üzerine babam kadınlarda kocalarına karşı ayrı bir bağlılık vardır dedi.
11: Büyük ve zor bir imtihan.
12: Hem de nasıl. Allah sabırlar versin. Daha gideceğimiz pek çok aile var. Bize müsaade et olur mu Hint?
11: Sağ olun. Sizi görünce acım hafifliyor. Allah Resulüne selam söyleyin. Bize dua etsin.
15: Peki. Hadi Allah'a emanet ol.
11: Güle güle Fatıma.
9: Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatıma, şimdi Musab bin Umeyr'in eşi Hamle binti Cahş'ın evindeydiler. Taziyelerini bildirdiler.
15: Biliyor musun Hamle? Ben küçük bir çocukken görmüştüm Musab'ı. O zamanlar 6-7 yaşlarındaydım. Mekke'de ilk Müslüman olanlardandı. Babamın yanına gizlice gelir giderdi. Çok güzel giyinirdi.
16: Mekke'de ona hayran olmayan yoktu.
15: Bu ailesi Müslüman olduğunu öğrenene kadar böyle devam etti. Sonra bir süre Musab'ı görmedik.
16: Çünkü annesi onu hapsetmişti. Din değiştirmesine karşılık ceza olarak onu eve kapattı. Yetmedi, ayaklarından zincirle bağladı. Ta ki Habeşistan hicretine kadar. Musab bunu öğrenince bir yolunu bularak arkadaşlarının yanına gitti ve Habeşistan'a göç etti.
12: Resulullah Musab'ı çok severdi. Kabri başında ağlarken bir yandan da Seni gördüğümde Mekke'nin en güzel, en alımlı genciydin. En güzel elbiseleri giyer, en iyi kokuları kullanırdın. Tüm bunları Allah'ın dini uğruna terk ettin diyordu.
16: Hamdolsun, o da Allah Resulü'nü çok severdi. Savaşa çıkarken peygamberimizin yanından ayrılmayıp kanının son damlasına kadar onu koruyacağına söz vermişti.
15: Öyle de oldu. İbni Kamiye babamın üstüne yürürken Musab karşısına çıkmasaydı ne olurdu bilmiyorum.
16: Hamdolsun, şehitlik makamına erdi. Allah şu küçük yavrucağını babasına, beni de eşime kavuştursun.
15: Amin.
16: Siz gelmeden az evvel Ensar'ın ileri gelenleri buradaydı. Onlar da Musab'ı anlata anlata bitiremiyorlar.
12: Medine'de İslam'ın yayılmasını sağlayan kişi Musab'dır. Akabe biatından sonra buraya gelip bir sene uğraştı. Onun sayesinde İslam'ın girmediği ev kalmadı.
16: Evet, onlar da Musab'ın Esad bin Zürare ile kapı kapı gezip kendilerini nasıl İslam'a davet ettiklerini anlattılar. Herkes ne kadar güzel huylu ve arkadaş canlısı bir insan olduğunu anlatıyor. Böyle bir eşim olduğu için ne kadar talihliyim değil mi?
12: Hem de nasıl? Musab'ın güzel yaşadığına ve en güzel şekilde Rabbine kavuştuğuna biz şahidiz. Allah Resulü de ben Uhud şehitlerinin Allah yolunda çarpışarak şehit olduklarına şahidim diyor ya. Onları ne kadar özlüyor bir bilsen.
16: Bilmez miyim? Dayım Hamza paramparça edildi. Kardeşim Abdullah'ın yüzü tanınmaz haldeydi. Musab'ın iki kolu kesilmişti. Bunları görüp de nasıl dayanır insan? Bizim ciğerimizin yangınıyla onunki bir olur mu hiç? 70'ten fazla arkadaşını toprağa verdi peygamberimiz.
15: Allah'ım üzerimize sabır yağdır.
16: Amin.
9: Abdurrahman bin Avf Uhud Savaşı'nda 20 küsür yara almış. Hatta aldığı yaralardan biri ayağının topal kalmasına sebep olmuştu. O da diğer gaziler gibi şehit olan dostlarının hasretiyle yanıyordu. Medine'ye yeni geldiği zamanlardı. Abdurrahman başarılı bir tüccardı. Ama hicret etmiş ve tüm mal varlığını geride bırakmıştı. Yeni yerleştiği bu şehre yabancılık çekiyor, geçimini sağlayacağı bir yol bulmaya çalışıyordu. Bu esnada Peygamberimiz onu Sa'd bin Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'd bin Rebi Medine'nin seçkin zenginlerindendi. Abdurrahman şimdi şehit olan can dostuyla ilk tanışmasını hatırlıyordu. Onu evinde misafir etmiş, biraz dinlendikten sonra da ona bir teklifte bulunmuştu.
17: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
14: Tabii.
17: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
14: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
17: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
14: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
9: Abdurrahman gözyaşlarını tutamıyordu. Sa'd bu teklifi yaparken ne kadar samimiydi. Hiçbir şeyini İslam adına harcamaktan çekinmemişti. Malını, mülkünü ve en sonunda canını. Bu esnada içeri Hazreti Ebubekir girdi.
18: Esselamu aleyküm Abdurrahman.
14: Ve aleyküm selam. Hoş geldin Ebubekir.
18: Hoş bulduk. Ağladığını gördüm. Yaraların çok mu acı veriyor?
14: Yok ondan değil. Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki? Dostlarımız canlarını feda ettiler.
18: Öyle. Allah onlardan razı olsun. Bize de şehitlik makamını nasip etsin.
14: Amin. Aklıma Saad geldi. Ona hüzünlendim.
18: Saad bin Rebi. Hepimiz ne kadar severdik onu. İslam'a ne kadar çok hizmeti oldu. Peygamberimizin gözünde ayrı bir yeri vardı. Mekkelilerin savaş için hazırlık yaptığı haberini alınca ilk olarak Saad'ın evine gelerek durumu ona anlatmıştı.

0: Ya savaş bitince de Saad'ın durumunu sormuş, onu aramak üzere birini görevlendirmişti.
1: Evet, ölmek üzereyken bile bize bir haber göndermiş. Resulullah'a bir şey olursa Allah'a hesap veremezsiniz demişti. Allah makamını âli etsin. Senin acını anlıyorum. Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti. Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.
0: Benim üzerimde hakkı çoktur. Günlerce evinde kaldım, ekmeğini yedim. Tek tesellim adının Uhud şehitleri arasında olması. Bir de Resulullah'ın onun hakkındaki şahitliği.
1: Evet, Uhud'da peygamberimizin yanındaydım. Resulullah Saad'ın şehit olduğunu öğrendiğinde Allah ona rahmet eylesin. Yaşarken de ölürken de Allah'a ve Resulüne karşı çok samimiydi dedi. Ve kıbleye dönerek Allah'ım Saad'ı kendisinden razı olarak huzuruna kavuştur diye dua etti. Bundan güzel şehadet mi olur?

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 10 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 12 Haziran 1442. Tarihte bugün Aşure günü. Kore Savaşı başladı. 1950. Arka sayfa. Günün konusu. Aşure günü. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Muharrem ayının 10. gününe Aşura denmektedir. Yalnız bugün değil, bugünün bir gün önce veya bir gün sonrasını da ekleyerek oruç tutmak müstehap sayılmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Yahudilerin Aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve bu orucun anlamını, yani niçin tutulduğunu sormuştu. Yahudiler kendisine bugünün büyük bir gün olduğunu, Allah'ın bugün de Musa aleyhisselamı ve İsrailoğullarını düşmanlardan kurtardığını, bu yüzden Musa aleyhisselamın da bugün de oruç tuttuğunu bildirince, ben Musa aleyhisselama sizden daha yakınım buyurdu ve bugün de oruç tutulmasını emretti. Aşure günü aynı zamanda şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in ve beraberindeki Ehli Beyt-i Mustafa'dan 70 küsur kişinin Kerbela'da şehadete yürüdüğü gündür. Kerbela, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Bir hadis. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
0: mutluluk. Reklam.

koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını öldürmeyecekleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmeyecekleri, dine ve ahlaka uygun hiçbir konuda sana karşı gelmeyecekleri hususunda sana biat etmeye geldiklerinde onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Mümtehine Suresi 12. Ayet. Hadis-i Şerif. Ümmü Atiye el-Ensariye şöyle demiştir. Resulullah'la birlikte 7 gazveye katıldım. Askerlerin geride bıraktıkları yüklerine bakıyor, onlara yemek yapıyor, yaralıları tedavi ediyor, hastalarla ilgileniyordum. Fetva. Kadın şahsi ihtiyacını karşılamak için kocasının parasını rızası olmadan alabilir mi? İslam dini kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında bir takım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın eşinin temel ihtiyaçlarını makul ve normal ölçülerde karşılama ve gidermek görevidir. Bu evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup, kadının zengin veya fakir olması, Müslüman veya gayrimüslim olması sonucu değiştirmez. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Resulullah'ın huzuruna gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan cimri bir adamdır. Ne bana ne de çocuklarına yeterli harcamada bulunuyor. O görmeden malından alabilir miyim?" diye sorduğunda, Allah Resulü, "Maruf ölçüler içerisinde kendine ve çocuklarına yetecek kadarını alabilirsin." buyurmuştur. Buna göre koca, eşinin normal şahsi ihtiyaçlarını karşılamayı ihmal ederse, kadın onun malından ihtiyacı kadarını alabilir. Hikmetli Söz. Said el-Müseyyep, "Sıla bin Üşeym bana uğramıştı. Kendimi tutamayıp ayağa kalktım ve ona, "Ey Ebu Sahba, benim için dua et." dedim. Şunları söyledi: "Allah seni kalıcı olan iyiliklere özendirsin, sonlu şeylere heveslenmekten uzak tutsun. Allah sana ruhun yalnız onunla huzur ve sükun bulacağı, dinde yalnız onun dayanak yapılacağı sağlam bir iman nasip etsin." El-Maverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
3: Gözü tok insanlar, yoksul bile olsalar, zengin sayılır. Hırslı olan insan, çok tamahkar olur. Gönül zenginliği gibi servet olmaz. Kimin gözü toksa, o gönlü zengin bir kişidir.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Gençlikten, ihtiyarlıktan, kıymetten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Zaman nedir? Yaşlanmak nedendir? Hadi közde köpürtü kahvelerimizi sohbet demlersin. Anlatayım da dinle hele. İnsanın gönlü üzerinde zamanın elleri sımsıkı bağlıdır. Her nefes alıp verişinde daralır ve seni ihtiyarlığa yaklaştırır. Bu cömert alışveriş bir tür tükenme midir, zenginleşme midir? Sen karar vereceksin. Kimi kışın bile yazı yaşar. Kiminin sıcağında kar tipi eksik olmaz. Kimi bahar vakti baharın geldiğini anlayamaz. Kimi yediği ayazdan güçlenerek çıkar. Bir şey değişmez yalnız. Gençlik ömrün en parlak durağıdır. Bu hazinenin sahibi çoğu zaman cevherini bilemez. Ne yazık. Takvim yaprakları ardı ardına düşüp sararır. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar seneleri hızla kovalar. Adımlar yavaşlar, sarp yamaçlar uzaklaşır. Tükenmez sanılan kuyunun suyu çekilir. Tazelik avuçlardan berrak sular misali akıp gider. İhtiyarlığın uzun gölgesi usulca gelip ömrün ortasına yerleşir. Ruh hala gençtir, heyecanlıdır, süratlidir ama beden tahtına ağrılarla tanışmış bir bilge kurulmuştur. Gençlikte dünyanın bütün güzellikleri görülmüş olsa da feri sönen gözler güzelin ne olduğunu geç idrak edebilir. Çelikten gücün, farkına varılmayan sağlığın, bir köşede unutulan umudun, bir türlü kavranamayan hayallerin sandalı dağılmıştır bir kere. Özlemler, yitirilenler, yarım kalan hevesler tenha odalarda ağır ağır hesaplanmaya başlar. İnsan kuşun kanadındaki sürati, kaplumbağanın ayaklarındaki dermanda yankılanan hikayeyi öğrenmiştir. Gençlikte koşulan yollar sisli birer hayale dönüşür. Çoğu şey zamana yenik düşmüştür. Kalbi sızlatan hatıralar narin birer daldır artık. Cesaret kazanılmıştır, lakin coşkuyla mücadele edecek o genç yaşlanmıştır. Ömrün iki kutbu arasındaki kaçınılmaz, yürümesi hüzünlü köprü, pişmanlıklar ve kabullenişlerle örülüdür. O halde sen ol, elindeki nimetin kıymetini yitirmeden anla, bereketi ve verimi kalıcı sanma, zaman hızlı geçer sakın unutma. Gençlik sadece gülme eğlenme demi değildir, aynı zamanda geleceği inşa etme vaktidir. Sağlığını korumak, eğitim almak, iyi alışkanlıklar ve vefalı dostlar edinmek, yarın kavuşacağın huzurlu ve mutlu hayatın anahtarıdır. Ah, anla ki, geçip giden her gün, ömründen kopan bir parça, üstelik zaman asla geri gelmez, ne fayda. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara, gençliğin kıymeti İhtiyarlıkta bilinir.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13'te Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Aşura gün. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili Peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin, yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi, acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin, kardeş olun ey Allah'ın kulları
nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

0: Hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Medine'ye girişiyle şehri şereflendiren sevgili peygamberimiz bir gün oturmuş ve yanından hiç ayrılmayan dostlarıyla sohbet ediyordu. Aralarında daha sonra müminlerin ikinci halifesi olacak olan Hattab oğlu Ömer de vardı. Hazreti Ömer uzaklara bakıyordu. Gözlerini baktığı noktadan ayırmadan konuştu.
1: Buraya doğru gelen birileri var ey Allah'ın Resulü. Simsiyah saçları ve bembeyaz bir elbisesi olduğunu görüyorum. Lakin tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Öyle uzun yoldan gelmiş gibi bir hali de yok.
0: Yabancı yaklaştı ve Hazreti Peygamber'in yanına oturdu. Dizlerini onun mübarek dizlerine yasladı ve ellerini Nebi'nin bacakları üzerine koydu. Sahabenin meraklı bakışları arasında kutlu elçiye sordu.
2: Ey Muhammed, İslam nedir?
0: Allah'ın Resulü İslam'ın ne olduğunu anlattı. Yabancı yine sordu.
2: İman nedir ey Allah'ın Resulü?
0: Allah'ın Resulü açıkladı. Daha sonra ihsandan, kıyametten ve kıyamet gününün işaretlerinden konuştular. Derken yabancı edebince müsaade isteyip oradan ayrıldı ve geldiği

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 10 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 12 Haziran 1442. Tarihte bugün Aşure günü. Kore Savaşı başladı. 1950. Arka sayfa. Günün konusu. Aşure günü. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Muharrem ayının 10. gününe Aşura denmektedir. Yalnız bugün değil, bugünün bir gün önce veya bir gün sonrasını da ekleyerek oruç tutmak müstehap sayılmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Yahudilerin Aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve bu orucun anlamını, yani niçin tutulduğunu sormuştu. Yahudiler kendisine bugünün büyük bir gün olduğunu, Allah'ın bugün de Musa aleyhisselamı ve İsrailoğullarını düşmanlardan kurtardığını, bu yüzden Musa aleyhisselamın da bugün de oruç tuttuğunu bildirince, ben Musa aleyhisselama sizden daha yakınım buyurdu ve bugün de oruç tutulmasını emretti. Aşure günü aynı zamanda şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in ve beraberindeki Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan 70 küsur kişinin Kerbela'da şehadete yürüdüğü gündür. Kerbela, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Bir hadis. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

çalışmak, Hakk'ın sana lütfettiği güce, cüz'i irade nimetine bir şükürdür. Ey Hak talibi, çalışarak onun verdiği cüz'i irade gücüne şükretmen, senin manevi gücünü, kuvvetini artırır. Eğer tevekkül edeceksen, çalışarak, uğraşarak tevekkül et. Çalışmak da haktır, dert de hak, deva da hak. Çalışıp çabalamak, kaza ve kadere karşı gelmek, onunla savaşa girişmek değildir. Çünkü bizi çalışıp çabalamaya zorlayan da kaderimizdir. Bir iki gün olsun şu fani hayatta boş durma. Çalış, çabala, iyi işler yap.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Güney Amerika ülkesi Venezuela bir dakikadan kısa bir süre içinde 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve okullara ara verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını baltalamaya çalışan İsrail'e tepki gösterdi. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, Erdoğan harika bir lider ve çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur şeklinde konuştu. Lübnan'a saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini baltalamaya çalışan İsrail'in Gazze'deki ateşkes öncesinde de ABD ile ilişkilerini sarstığı öğrenildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes öncesi Netanyahu'ya "Yahudiler senden bıktı" diye bağırdığı, hatta ateşkese Trump'ın zorladığı da ortaya çıktı. Ankara, Lübnan üzerinden kurgulanan yeni bir bölgesel senaryonun önüne geçti. İddialara göre Suriye'ye, Hizbullah'a karşı Lübnan'a müdahale etmesi karşılığında toprak ve destek vaadinde bulunuldu. Türkiye ise olası bir müdahalenin hem Suriye'yi hem de Lübnan'ı parçalanma riskiyle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu. Böylece bölgede yeni krizler üretmeye yönelik planların da önüne geçildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 30, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 25, Gümüşhane 30 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Eskişehir'den Ahmet. Ne gam yersin ilahisini tüm Diyanet Radyo ve çalışanlarına, dinleyenlerine, eşime, çocuklarıma hediye ediyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Nihat Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan oğlum 6. cüze geçtiği için Maher Zain'den Kur'an eserini Mahir için ve şu an Diyanet Radyo dinleyenler için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile herkese hayırlı günler.

Selamun aleyküm, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. İzmir Buca'dan Fethi, sizlerden Mustafa Cihat'tan affet beni etkisini istiyorum. Bu eseri Diyanet Efendim dinleyenlerine armağan ediyorum. Hayırlı günler.

Sevgili Diyanet Radyo çalışanları ve emeğe geçenler, hepinizden Allah razı olsun. Ben Adana Aladağ Büyük Sofuli Köyü'nden Ramazan Demircioğlu, sizden Mustafa Yıldız Doğan'dan Türkiye'm isimli parçasını istiyorum. Bu parçayı tüm Türkiye'ye armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başka

Selamun aleyküm. Ben Eskişehir'den Aziz Yılmaz. Esat Kabahtı'na o bayrak parçasını tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyorum. Hayırlı günler olsun.

Selamun aleyküm. Başakşehir'den Ramazan Argun. 5 tane evladım, 5 tane damadıma ve özellikle eşime Ümmet'e, Muhammed'e bir ilahi istiyorum.

İstanbul Üsküdar'dan Mustafa Yaşar, Mesut Kurtis'ten Aşkınla Yansın Özüm ilahisini Ateşehir Müftülüğü'nün tüm çalışanlarına hediye etmek istiyorum.

Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'da Nafsal'dır. Ömer Karaoğlu'ndan, şeyh tahtından Rabbe gülümser ilahisini annem, babam, kardeşim ve tüm İslam ümmeti için istiyorum. İyi

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Güney Amerika ülkesi Venezuela bir dakikadan kısa bir süre içinde 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve okullara ara verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını baltalamaya çalışan İsrail'e tepki gösterdi. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, "Erdoğan harika bir lider ve çok güçlü bir kişi. Ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." şeklinde konuştu. Lübnan'a saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini baltalamaya çalışan İsrail'in Gazze'deki ateşkes öncesinde de ABD ile ilişkilerini sarstığı öğrenildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes öncesi Netanyahu'ya "Yahudiler senden bıktı" diye bağırdığı, hatta ateşkese Trump'ın zorladığı da ortaya çıktı. Ankara, Lübnan üzerinden kurgulanan yeni bir bölgesel senaryonun önüne geçti. İddialara göre Suriye'ye Hizbullah'a karşı Lübnan'a müdahale etmesi karşılığında toprak ve destek vaadinde bulunuldu. Türkiye ise olası bir müdahalenin hem Suriye'yi hem

0: ve Lübnan'ı parçalanma riskiyle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu. Böylece bölgede yeni krizler üretmeye yönelik planların da önüne geçildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 30, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 25, Gümüşhane 30 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

şiddet, birliğe ve dirliğe yönelen tehdit. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey Ayşe, Allah rıfk, nezaket ve yumuşaklık sahibidir ve rıfktan hoşlanır. Sertlik, kabalık ve nezaket dışı diğer davranışlara vermediği ecri rıfk sayesinde verir. Ensardan Ebu Mesud el-Bedri bir gün kölesini elindeki kırbacıyla hiddetle dövüyordu. O sırada arkasından biri, "Bilmiş ol ey Ebu Mesud!" diye kendisine seslendi. Ebu Mesud o kadar öfkeliydi ki sesin kime ait olduğunun farkına bile varmadı ve kölesine vurmaya devam etti. Fakat arkasındaki kişi kendisine doğru yaklaşıyor, bir yandan da "Bilmiş ol ey Ebu Mesud!" diyerek uyarmaya devam ediyordu. Ebu Mesud arkasına dönüp baktığında kendisine seslenenin Allah Resulü olduğunu fark etti. Elindeki kırbacı hemen bırakıverdi. Bunun üzerine Resulullah, "Bilmiş ol ey Ebu Mesud, Allah'ın senin üzerindeki gücü, senin kölenin üzerindeki gücünden daha fazladır." buyurdu. Ebu Mesud bu durum karşısında kendini mahcup hissetti. Bundan böyle hiçbir köleyi dövmeyeceğine dair söz verdi ve "Ey Allah'ın Resulü, Allah rızası için bu köle artık hürdür." dedi.

Merhamet ve hoşgörü peygamberinin getirdiği dinle şereflenme imkanına kavuşan kimselerden biri olmasına rağmen Ebu Mesud'un kölesine yaptığı bu muamele, yani şiddet, aslında insanlığın başlangıcından itibaren var olan bir olgudur. Nitekim bunun ilk ve en çarpıcı örneğini Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil ile ilgili zikredilen hikaye teşkil etmektedir. Kur'an, geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili başka şiddet örneklerine de temas etmektedir. Hazreti İbrahim'in ateşe atılarak yakılmak istenmesi, İsrailoğullarının erkek çocuklarının Firavun tarafından öldürülüp kız çocuklarının sağ bırakılması ve Ashabul Uhdud diye tabir edilen kimselerin inanan insanları dinlerinden vazgeçmeleri için ateş dolu hendekler içerisinde diri diri yakmalarına dair anlatılanların her biri, insanoğlunun şiddeti hangi boyutlara kadar vardırabileceğini ibretle gözler önüne sermektedir. Bütün bunlar Allah Teala yeryüzünün halifesi olarak insanı yaratacağını bildirdiği zaman meleklerin orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın diye endişelenmelerini adeta haklı çıkaran olaylardır.

kelime anlamı itibarıyla şiddet, sertlik, katılık, kuvvet anlamlarına gelir. Terim olaraksa kısaca herhangi bir kişiye zor ve baskı uygulayarak, kaba ve sert davranış sergileyerek veya beden gücünü kötüye kullanarak yıkıcı ve aşırı davranışlarda bulunmak diye tarif edilebilir. Buna göre gerek vurma ve dövme gibi fiziki, bedensel, gerek hakaret etmek, küçümsemek, tehdit etmek, kişinin onurunu kırmak, sükunetini bozmak ve huzurunu kaçırmak gibi psikolojik, duygusal, gerek tecavüz ve ırza geçmek gibi cinsel, gerekse temel ihtiyaçlarının karşılanmasına engel olmak gibi kişiyi ekonomik olarak olumsuz etkileyen ve zarar görmesine sebep olan eylemlerin bütünü şiddet kavramının içerisinde yer alır. İnsanın kendini korumak ve varlığını sürdürmeye çalışmak amacıyla yaratılışından getirdiği tabii bir özellik olan şiddet, kin, öfke, kıskançlık, hırs gibi duyguların etkisiyle veya otorite kurma, saygınlık elde etme ve ekonomik kaygı gibi gerekçelerle olumsuz yönde kullanılabilmektedir. Halbuki en güzel bir biçimde yaratılan ve yaratılmışların şereflisi kılınan insanoğlu her türlü saygı ve hürmeti hak etmektedir.

Rahmet yönü gazabının önüne geçmiş olan Yüce Allah, şefkat ve merhametinin bir göstergesi olarak kullarına gönderdiği sevgili elçisinden insanlara karşı güzel muamelede bulunmasını istemiştir. Zira o, insanın doğasında var olan ve daha ilk insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde kendini gösteren şiddetin hayata hakim olmasını murad etmemiştir. Hazreti Peygamber de insanlara iyi davranmak suretiyle gönülleri fethetmiş ve onların kardeşçe, huzur içerisinde yaşadıkları bir toplum oluşturmuştur. Toplumu bir arada tutan şeyin bu davranış biçimi olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıkça şöyle ifade edilmiştir. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Sosyal bir problem olarak şiddet, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik olmak üzere farklı boyutlarıyla bütün toplumlarda görülen bir olgudur. İstenilen amaca ulaşmak için insanlara işkence ve baskı yaparak onların özgürlüklerini sınırlamak suretiyle uygulanan bu haksız eylem, kime, neye karşı ve hangi şekilde yapılırsa yapılsın, İslam'ın kabul etmediği bir davranış biçimidir. Nitekim İslamiyet'in ilk yıllarında Allah Resulü ve ona iman eden insanlar, inançlarından vazgeçmeleri için Mekkeli müşrikler tarafından her türlü eziyet ve işkenceye maruz bırakılmışlardı. Elbette daha çok zayıf, kimsesiz ve fakir aileler, köle ve cariyeler işkence görmekte ve ezilmekteydi. Bu gariban Müslümanlar demir zırhlar giydirilerek kızgın kumlara yatırıldılar. Bu yüzden müşrikler, Bilal'den istediklerini koparamayınca onu tutup çoluk çocuklara ayak takımına teslim ettiler. Bu serseri takım onu Mekke sokaklarında ve çevresindeki dağ yollarında süründürdüler. Yasir ailesine türlü türlü eziyetler yapıldı. Bu aileyi kızgın kumlara yatırıp günlerce aç susuz bıraktılar. Bedenlerini korlarla dağlayıp sopalarla dövdüler. Hazreti Peygamber bir defasında onlara işkence yapılırken gördü ve İmran ailesine ve Yasir ailesine müjdeler olsun, sizin kavuşacağınız yer cennettir buyurdu. Sümeyye Ebu Cehil tarafından hunharca katledildi. Kocası Yasir aynı şekilde işkencelerle can verdi. Oğulları Ammar bin Yasir ise işkence altında bitkin düşmüşken, müşriklerin zor kullanması sonucu onların taptığı ilahlar hakkında olumlu sözler söyleyerek kurtulabildi. Daha sonra Peygamber Efendimiz'e durumu anlatınca o, tekrar ederlerse sen yine böyle söyle diyerek Ammar'ı teskin etti. Nitekim Resul-i Ekrem, Ammar iliklerine kadar imanla doludur diyerek onu övmüştü. Habbab bin Eret'in ticari hayatına yönelik saldırılar yapıldı. Müşrikler ona olan borçlarını ödemediler. Hatta alacağını istemek için gelen Habbab'a, As bin Vail tekrar dirilip mal sahibi olunca borcunu ödeyeceğini ifade ederek onu ve İslam'ı alaya aldı. Müslümanları zorluklarla dolu boykot yıllarını yaşamaya maruz bıraktılar. Toplumdan tecrit ettiler. Ayrımcılık yaptılar. Aç ve susuz bıraktılar. Diğer insanlarla görüşmelerine, onlarla ilişki kurmalarına, evlenmelerine engel oldular. Alışveriş yapmalarına izin vermediler. Hicrete ve göçe mecbur bıraktılar. Tehdit ettiler, hakaret ettiler, acımasızca katlettiler. Fakat 13 yıllık Mekke döneminde her türlü zulüm ve işkence altında inleyen Müslümanlara Hazreti Peygamber, şiddete şiddetle karşılık vermelerini değil, şiddete büyük bir sabır ve metanet göstermelerini tavsiye etti. Mekke'de inen ayetler hep sabra vurgu yapmaktaydı. Bu nedenledir ki son Nebi zalimlere uymadı, hakaretleri duymadı. Mazlumların ahını işittikçe onları teselli ve teskin etti. Onları tahrik etmek yerine yatıştırdı. Onları zayi etmek yerine güzelce yetiştirdi. Önceki kavimlerden iman edenlerin bedenlerinin testereyle ikiye bölünmesi, demir taraklarla etlerinin kemiklerine kadar taranarak sıyrılmasının dinlerinden döndürmediğini ifade etti.
Hatta o, Sana'dan kalkan birinin Hadramevt'e kadar hiçbir şeyden endişe etmeksizin ve korkmaksızın gidebileceği bir şekilde dinin yayılıp kemale ereceğini bildirerek Müslümanlara ümit bahşetti. Böylece onlara aceleci olmamaları gerektiğini bildirdi. Yine Hazreti Peygamber'den müşriklere beddua etmesi istendiğinde ben lanetçi olarak gönderilmedim buyurdu. Hazreti Peygamber hicretin ardından Medine'de hem dini hem de siyasi bakımdan lider konumuna geldiğinde bu sefer otoritesini insanlara karşı şiddetle muamele etmek üzerine değil, inancına ve kabilesine bakmaksızın bir arada barış, huzur ve kardeşlik ortamında yaşayabilme üzerine kurdu.

0: var sultandan içer.
1: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 10 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 12 Haziran 1442. Tarihte bugün Aşure günü. Kore Savaşı başladı. 1950. Arka sayfa. Günün konusu. Aşure günü. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Muharrem ayının 10. gününe Aşura denmektedir. Yalnız bugün değil, bugünün bir gün önce veya bir gün sonrasını da ekleyerek oruç tutmak müstehap sayılmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Yahudilerin Aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve bu orucun anlamını, yani niçin tutulduğunu sormuştu. Yahudiler kendisine bugünün büyük bir gün olduğunu, Allah'ın bugün de Musa aleyhisselamı ve İsrailoğullarını düşmanlardan kurtardığını, bu yüzden Musa aleyhisselamın da bugün de oruç tuttuğunu bildirince, ben Musa aleyhisselama sizden daha yakınım buyurdu ve bugün de oruç tutulmasını emretti. Aşure günü aynı zamanda şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in ve beraberindeki Ehli Beyt-i Mustafa'dan 70 küsur kişinin Kerbela'da şehadete yürüdüğü gündür. Kerbela, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Bir hadis. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 54. bölüm. Ne gerek var?
3: Baba, başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmesin. Ne demek?
4: Bu söz genellikle bir işin başına deneyimsiz kişiler getirenlerin ortaya çıkacak sorun ve sıkıntılara karşı hazırlıklı olmaları için söylenir. Yani her işte ustalık ve iş ahlakı vazgeçilmez koşulumuz olmalı.
3: Peki bu koşul yok sayılırsa ne olur?
4: Ne olacak? Hak etmeyen ve ehil olmayan kimseler işlerini düzgün yapamazlar. Üstelik o işe ehil olan insanların da mağdur olmasına sebep olurlar.
3: Ha, tamam, anladım.
4: Neyi anladın?
3: Dün çarşıdan geçerken sinirli bir amcanın arkadaşına başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmesin dediğini işitmiştim. Onun ne demek istediğini şimdi daha iyi anladım.
4: Bak oğlum, şu hayatta hepimizi sinirlendirecek bir takım şeyler olmakta. Mesela bazıları yemek tuzsuz olmuş diye köpürür, bazıları hep benim dediğim olsun diye ortalığı ayağa kaldırır. Bazıları da yanlış bir durum gördüğünde sakinliğini korur ve olayı çözmeye çalışır.
3: Baba, ben de bazı şeylere sinir oluyorum ve öfkem hemen geçmiyor. Sakinliğini koruyan insanlar bunu nasıl başarıyor?
4: Elbette sabırla başarıyor. Dedenin diliyle konuşmak gerekirse, tevekkeli dememişler sabrın sonu selamettir. Sabreyle işine hayır gelsin başına diye.
5: Hayırdır Mutlu? Kahvaltıyı bir an önce yapmak için mi sabırsızlanıyorsun?
4: Aa, biz konuşmaya daldık, kahvaltıyı unuttuk hakikaten.
5: Oturun hele, biraz daha oturun. Sofra hazır da çay henüz demini almamış.
3: Dede, az önce babam bana sakinliğini koruyan insanların sabırlı olduklarından bahsediyordu. Dinlerken yapması kolay geliyor da sinirlendiğim zaman tüm bildiklerimi unutuyorum.
5: Her koşulda sağlıklı düşünüp bilinçli hareket etmek istiyorsun yani. Öyleyse acele etme evladım. Şayet aceleci olmazsan daha az hata yaparsın. Öyle değil mi Tahsin?
4: Öyle de baba, yine de bazı şeylerde acele etmek gerekmez mi?
5: İnsanın acele edeceği yer bellidir. Mesela hayırda acele etmek lazımdır. Hatta hayırda yarış halinde olmak gerekir.
3: O halde ben hayırlı işlerde elimi çabuk tutayım, günlük işlerimi ise acele et.

0: Bu kadar sinirli insan olursa ben daha çok öfkeye kapılırım, sonra da fırtına gibi esmeye başlarım.
1: İlahi torunum, sabah sabah güldürdün beni.
2: Sofra hazır.
3: Sohbetimize sofrada devam edelim mi baba?
1: Hadi gidelim.

0: Hanım, tereyağını uzatır mısın?
1: Buyur bakalım. Biraz da baldan vereyim mi?
0: Ah, ben de sana ekmek sepetini uzatayım.
1: Reçelden de alıver. Sen seversin çilek reçelini.
0: Sevmez olur muyum hiç? Oh, mis gibi de kokuyor.
2: Mahir, çayını alır mısın?
3: Sağ olasın.
4: Oo, şu sofranın güzelliğine de bakın hele. Bir kuş sütü eksik.
5: Ellerini yıkadın mı sen?
4: Evet abla.
5: İyi. Al öyleyse şu servis tabağını da koy önüne.
2: Bu sabah biraz sinirliyiz galiba.
5: Hem de çok sinirliyim babaanne.
1: Sabahtan beri burnundan soluyorsun kızım. Artık anlat da biz de öğrenelim seni sinirlendiren şeyin ne olduğunu.
5: Anne ya, yere bıraktığım eşyayı bir daha yerinde bulamıyorum. Az önce de yeni satın aldığım kulaklığı bulamadım. Mutlu, yoksa sen mi aldın?
4: Ben senin yeni bir kulaklık aldığını bile şimdi öğrendim.
2: İyi de kızım, bu şekilde bir yere varamazsın ki. Mesela ben bir yere eşyamı bırakacağım zaman önce Allah'ın adını anıyorum. Bir yerden bir şey alacağım vakitte aynı şekilde besmele çekiyorum.
3: Ayrıca kızım, seni şu aralar pek meşgul ve dalgın görüyorum. Bence sen biraz yavaşlamalısın.
5: Yavaşlamalı mıyım?
0: Hem böylece daha sağlıklı düşünmüş olursun.
4: Evet abla. Bence de sen yavaşlamalısın. Ama çok yavaş hareket edersen bu kez de çevrendeki insanları sinirlendirmiş olursun.
5: Bana yavaşlamalısın diyene de bakın hele. Mutlu, sen yemek yerken bile acele ediyorsun. Sanki lokmalarını çiğnemeden yutuyorsun gibi geliyor bana.
1: Sen onu bunu bırak da kızım, söyle bakalım kulaklığı en son nerede kullanmıştın?
5: Kulaklığı en son nerede kullanmış olabilirim? Buldum galiba. En son arka balkonda müzik dinliyordum.
2: Bak, Tekir sana ne getirmiş?
5: Tekir! Ay, inanmıyorum.
4: Tekir'in ağzındaki o şey kulaklık değil mi?
5: Evet, o benim kulaklığım. Tekir, ver bakalım şunu.
1: Aferin sana Tekir. Fare yakalamada pek iyi değilsin ama iş kulaklık bulmaya gelince bir numarasın.
5: Sabah sabah sizin de canınızı sıktım biraz. Hepinizden özür dilerim. Özellikle de Mutlu, senden çok özür dilerim kardeşim.
4: Önemli değil abla.
5: Kendimi affettirmek için bir şey yapmak istiyorum.
3: Kızım rahat ol, otur kahvaltını yap sen. Aile arasında olur böyle şey.
5: Hayır, hiç olmadı dede. Bu hareketler bana hiç yakışmadı. Hazır dolapta süt varken ben bugün size sütlaç yapayım mı?
4: Abla, sen sütlaca çok şeker kattığın için yaptığın bütün sütlaçları ben yemek zorunda kalıyorum ama.
1: Aman kızım, sütlacı ben yaparım.
2: Ne gerek var canım şimdi sütlaca?
3: Derslerine çalışsan daha iyi olmaz mı?
0: Bence de.
5: Tekir, sen de mi?
6: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: Kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hakkımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Aşura gün. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin

yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek, hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin, kardeş olun ey Allah'ın kulları nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Güney Amerika ülkesi Venezuela bir dakikadan kısa bir süre içinde 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu. Havalimanı kapatıldı ve okullara ara verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını baltalamaya çalışan İsrail'e tepki gösterdi. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." şeklinde konuştu. Lübnan'a saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini baltalamaya çalışan İsrail'in Gazze'deki ateşkes öncesinde de ABD ile ilişkileri sarstığı öğrenildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes öncesi Netanyahu'ya "Yahudiler senden bıktı" diyerek bağırdığı, hatta ateşkese Trump'ın zorladığı da ortaya çıktı. Bugün Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayının 10. günü, yani Aşura günü. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Muharrem ayı, Aşura ve Kerbela mesajı paylaştı. Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almaktır dedi. Müslümanları birliğe çağırdı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 30, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 25, Gümülcine 30 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Hayırlı günler kıymetli kardeşlerim. Yüce kitabımızda Ali İmran suresinde yer alan bir ayeti kerimeyi bugün sizlerin dikkatine sunmaya çalışacağım. Bu ayeti kerime içerisinde var olan kapsamlı ifadeler sebebiyle de ecdadımız, büyüklerimiz tarafından her Ramazan'da teravih namazının bitiminde vitri vacibe geçmeden önce genellikle okunmuş olan bir dua ifadesidir aynı zamanda. Hazreti İsa'ya inanan, inanmış olan insanların yaptığı bir dua olarak bilinen ve yapılması tavsiye edilen özlü bir duadır. O ayeti kerimede, o duada şunu ifade ediyoruz. Rabbena âmennâ bimâ enzelte ve tebe'nâ'r rasûl fektubnâ me'aş şâhidîn. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Bizi şahitlerle beraber yaz, onların arasında bulunanlardan eyle. Kıymetli kardeşlerim, burada tabii şahitlerden olma arzusu, isteği, ayeti kerimenin sonunda ifade ediliyor ama öncesinde bunun gerçekleşebilmesi için var olan olması gereken iki hususa, iki inanç esasına hasreten vurgu yapılmış oluyor. Nedir onlar? Birincisi, indirmiş olduğun kitaba inandık, iman ettik. Allah'ın gönderdiğine inanmak, iman etmek, vahye inanmak, sadece bu kitabın indiğine inanmak değil tabii, onun içerisinde var olan hükümlere inanmak, Kur'an'ın bir hayat rehberi, bir yaşam kitabı olduğuna inanmak, Kur'an'ın içindeki emirlere, buyruklara, yasaklara inanmak, hayatı bu bilinç, bu düşünce, bu zihni hal içerisinde sürdürmek, inanmış olmak için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. İnandım diyen insan, inanan her insan mutlaka ve mutlaka Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu kitaba, vahye inanmalıdır. İkincisi, Resul'e, peygambere inanmak. Senin gönderdiğine inandık, kitaba inandık ve peygambere teslim olduk. Peygambere tabi olmak, peygambere inanmış olmak ama ayeti kerimede geçen ifade de çok dikkate şayandır. Tabi olmak, yani peygamber örnekliğini kabul etmek, onun hayata dair tavsiyelerini bir hayat prensibi haline getirmek. Peygamberi sadece bir elçi, bir aracı olarak hani böyle yanlış anlaşılmayacağı ümidiyle ifade ediyorum. Sanki bir şeyi ulaştıran herhangi bir görevli gibi görmek değil de hakkı, hakikati, doğruyu yaşantısıyla da insanlara gösteren ve insanların peşine düşüp tabi olması gereken bir varlık olarak görüp kabul etmek imanın olmazsa olmaz bir şartıdır. Peygamber hem yaşantısıyla hem sözleriyle, mesajlarıyla insanların hayatına ışık saçan, aydınlık veren, aydınlatan kandildir. Dolayısıyla imanın olmazsa olmaz şartı peygambere tabi olmaktır. Kitaba inanıp peygambere tabi olmak, şahit olarak yazılmak için oldukça önemli. Şahit kim? Yani şahit olma. Cenab-ı Allah bir başka ayeti kerimede Ahzab suresinde peygamberimizin vasıflarını sayarken peygamberimizin gönderiliş amacını da "Ey Nebi, seni şahit olarak gönderdik" ifadesiyle beyan ediyor. Şahitlik, şahitlerden olmak önemli ki biz duamızda bunu talep ediyoruz, bundan olmayı arzu ediyoruz. Kimdir şahit? Şahit, hakikati temsil eden insandır. Adaletli bir hayatı süren, adaletli yaşayan ve yaşatan insandır. İnsanlara karşı ahlaki bir örneklik sergileyen insandır. Dolayısıyla bilgisini amele dönüştüren, o inanmış olduğu kitabın hakikatlerini eylemle buluşturabilen, tabi olduğu peygamberinin buyruklarını ortaya koyduğu davranışlarıyla gösteren insandır. Şahitlik bir peygamber vasfıdır. O yüzden şahitlerden yazılma, olma, kabul edilme arzusu mümin için oldukça önemlidir. İmanın hayata yansımasıdır bir anlamda şahitlik ve hakkın, hakikatin adaletle temsil edilmesidir. Dolayısıyla bu ayeti kerime, Ali İmran suresinin 53. ayeti kerimesi, hem inancı, inanmış olduğumuz hakikatleri ifade edip beyan eden, hem de bir peygamber vasfı olan şahitlik makamından yazılma arzu ve isteğini dile getiren özlü bir duadır. Rabbim bizleri gönderilen kitaba ve peygambere ittiba eden ve şahitlerden yazılan insanlardan eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan bir istekte bulunacak kişinin şu duayı yaptıktan sonra ihtiyacını istemesini tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. O'nun ortağı yoktur. O yücedir, uludur. O her işi hikmetli olan ve çokça ikram edendir.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından hepinize merhabalar. Hepinize kucak dolusu sevgiler sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Peygamberlere İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya bugün de devam edeceğiz. En son programımızda da söylemiştik. Bugün sizlerle konuşacağımız konu peygamberlerin sıfatları. Alimlerimiz peygamberlerde bazı sıfatların bulunmasının gerektiği noktasında ittifak etmişlerdir. Çünkü nübüvvet dış görünüşü itibariyle tam olarak kavranılamayan bir keyfiyettir. Böyle bir kavram ve makamın yeterince anlaşılabilmesi için bazı temel vasıflarının açıklanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Allah elçilerinin sıfatları zorunlu ve mümkün sıfatlar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır. Şimdi değerli radyo dostları, zorunlu sıfatlardan bahsedeceğiz. İslam alimleri sıdk, emanet, fetanet, tebliğ ve ismet sıfatlarının peygamberlerde bulunmasının zorunlu, bunların zıtları olan yalancılık, ihanet, ahmaklık, vahiyleri saklama ve fısk, günahlara dalma niteliklerinin peygamberlerde bulunmasının imkansız olduğunda ittifak etmişlerdir. Bunlardan bulunması gerekli olanlar vacip sıfatlar diye adlandırılmakta olup, birbirini gerektirecek özelliklere sahiptir. Sevgili dostlar, ilk bahsedeceğimiz zorunlu sıfat sıdk. Sözlükte doğru söyleme, doğru konuşma demektir. Bu kişinin kendi aleyhinde olsa veya yalan söylemedikçe kurtulması mümkün olmayan bir durum bile arz etse, daima gerçeği söylemeyi ifade eder. Peygamberlerin yalan söyleyebilecekleri kabul edildiği takdirde, mucizeler yaratmak suretiyle gönderdiği elçilerini tasdik buyuran Cenab-ı Hakk'ın yalan söylediği veya söyleyebileceği sonucu doğar. Buysa kusur ve eksiklik bildiren sıfatlardan arınmış olan Allah için imkansızdır. İkinci olarak peygamberler yalan söyleyecek olursa kendilerine yönelik güven ortadan kalkar. Dolayısıyla başkalarını doğru yola sevk etme görevleri sona erip nübüvvet derecesinden düşerler. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim, İsmail, İdris ve Yusuf örnek gösterilerek Allah elçilerinin doğru sözlü oldukları bildirilmiş, hatta dürüstlüklerinde herhangi bir şüphenin uyanmaması için onlar hakkında Arapçada tekitli bir ifade olan çok doğru, dost doğru anlamında sıddik kelimesi kullanılmıştır. Sıdk sıfatının zıddı olan yalancılığın yani kizbin peygamberlerde bulunması ise imkansızdır. Sevgili dostlar, peygamberin zorunlu sıfatlarından bir diğeri emanet. Sözlükte güvenilir ve itimat edilir olmak demektir. Sıdk sıfatı sözlerde, emanet ise tutum ve davranışlarda güvenirliği ifade eder.

0: Arapça'da bildirmek, ulaştırmak anlamına gelen tebliğ, Allah Teala'nın gönderdiği vahiyleri peygamberlerin kendi ümmetlerine aynen ulaştırmaları demektir. Her peygamber aldığı bütün vahiyleri olduğu gibi ümmetine bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ona bununla ilgili şöyle buyurulur. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun sana yüklediği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Hazreti Nuh, Salih ve Şuayb'dan her biri kendi ümmetine, ben size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum ve sizlere nasihatte bulunuyorum şeklinde hitap etmiştir. Tebliğ sıfatının zıddı olan gizleme sıfatının peygamberlerde bulunması ise imkansızdır. Değerli dostlar, peygamberlerde bulunması zorunlu olan bir diğer sıfat fetanettir. Sözlükte çok akıllı, zeki ve aklı selim sahibi olmak demektir. Allah elçilerinin fetanet sahibi olmaları, kendilerine gelen vahyi tam idrak edebilmeleri, tebliğ görevini yerine getirmeleri, şüphe edenleri ikna etmeleri, insanların sorunlarını çözmede ve inkarcılarla yapılan tartışmalarda onlara üstün gelmeleri açılarından zorunludur. Hz. İbrahim'in kavmini putlara tapmaktan vazgeçirmek için giriştiği mücadelede ortaya koyduğu deliller, yıldızlar, ay ve güneşle istidlal ederek Allah'ın varlığıyla yaratıcılığına delil getirmesi, yine Hz. İbrahim'in Allah'ın varlığı ve sonsuz kudreti konusunda Nemrut'la gerçekleştirdiği fikri tartışmada kullandığı delillerle Nemrut'u susturması, bu sıfatın açık göstergesidir. Bu itibarla fetanetin zıddı olan ahmaklık ve kıt anlayışlılık sıfatının peygamberlere nispet edilmesi mümkün değildir. Sevgili dostlar, bugün Peygamberlere İman adlı eserimizde peygamberde bulunması gereken 4 zorunlu sıfattan bahsettik. Fetanet, tebliğ, emanet ve sıdk. Bir sonraki programımızda bunların 5.sinden, ismetten bahsedeceğiz. Sonrasındaysa peygamberlerde bulunması mümkün olan sıfatlardan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Güney Amerika ülkesi Venezuela bir dakikadan kısa bir süre içinde 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu. Havalimanı kapatıldı ve okullara ara verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını baltalamaya çalışan İsrail'e tepki gösterdi. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." şeklinde konuştu. Lübnan'a saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini baltalamaya çalışan İsrail'in Gazze'deki ateşkes öncesinde de ABD ile ilişkileri sarstığı öğrenildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes öncesi Netanyahu'ya "Yahudiler senden bıktı" diyerek bağırdığı, hatta ateşkese Trump'ın zorladığı da ortaya çıktı. Bugün Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayının 10. günü, yani Aşura günü. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Muharrem ayı, Aşura ve Kerbela mesajı paylaştı. Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almaktır dedi. Müslümanları birliğe çağırdı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 30, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 25, Gümülcine 30 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere.

0: Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar.
1: Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar 1963 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam Hatip olarak görev yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirerek akademik hayatına adım attı. Hadis alanındaki yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan Özavşar, ilmi araştırmalar için Kahire ve İngiltere'de bulundu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini doçentlik ve profesörlük unvanlarıyla sürdürdü. Uzun yıllardır lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir. Din eğitimi, müfredat geliştirme çalışmaları, yayıncılık ve ilmi araştırmalar alanlarında önemli görevler üstlenen Profesör Doktor Özavşar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu, çeşitli eğitim programları ve akademik dergilerde aktif sorumluluklar üstlendi. Hadis ilmine dair kaleme aldığı eserleri ve yayımlanan çok sayıda makalesiyle ilim dünyasına değerli katkılar sundu. 2007-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, akademik birikimiyle kamu hizmeti tecrübesini bir araya getiren önemli isimlerden biridir. Evli ve 3 çocuk babası olan Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Diyanet Radyo'da misafirimiz var programına, hoş geldiniz. Her insanın bir hikayesi, her hikayenin de ardında yıllarca biriken tecrübe ve anlamı vardır. Misafirimiz var programında hayatı ilimle, emekle ve hizmetle yoğrulmuş isimlerin yolculuklarına tanıklık ediyor, onların birikimlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Bu akşam da programımızda hadis ilmine adanmış bir ömürden, eğitim ve akademi dünyasındaki tecrübelerinden, insanı ve hayatı anlamaya dair kıymetli bir yolculuktan söz edeceğiz. Konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız hocam?
2: Hamdolsun iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Hamdolsun hocam, bizler de iyiyiz, sizi gördük daha da iyi
2: Allah
0: olduk hocam.
2: Allah afiyet versin.
0: Peki kıymetli hocam, nasıl gidiyor hayat, nasıl geçiyor vakit, neler söylersiniz?
2: Vallahi vakit, hayat çok hızlı geçiyor. Biz geçen yüzyıldan kalma 200 yılı idrak etmiş bir neslin mensubu olarak 60 yılı geride bırakmış efendim bir insan olarak hayatın çok hızlı geçtiğini, bulutların geçişi gibi el vaktu kesseyfi derler. Araplarda bir söz vardır. Evet. Yani vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser derler. Böyle bir şekilde çok yoğun bir şekilde geçiyor. Zaten hız çağında yaşıyoruz. Yani bu modernleşmeyle birlikte 20. yüzyıl, 21. yüzyıl efendim bir teknoloji çağı, bilgi çağı, internet çağı, yapay zeka çağı, artık eskiden bir çağa bir isim veriliyordu. Şimdi onlarca isim veriliyor. Evet. Dolayısıyla çok hızlı geçiyor. Büyük şehirlerde tabii bulunmanın da gereği olarak gündemin çok yoğun olması, çok bilgiye maruz kalmak ve çok yerde bulunma, hatta bazen yerde sanal olarak bulunma, artık mekanda bir somut fiziksel gerçeklik olmanın ötesine taştı ve bir soyut mekan, insan çok yerde aynı anda sanal olarak da başka mekanlara bağlanabiliyor. O bakımdan yani çok hızlı geçiyor, hamdolsun iyi geçiyor.
0: Çok şükür. Şimdi kıymetli hocam, bizi kırmadınız, geldiniz, davetimize de icabet ettiniz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi ne ikram edelim?
2: Ben çay tercih ediyorum sana.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla devam ediyor. Kıymetli hocam, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Mehmet Emin Özavşar kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Reyhan, biz bir insanın kendisinden bahsetmesi tabii kolay değil. Evet. Kendi cümlelerimle kendimi nasıl tarif ederim? Zaten bizim bütün arayışımız kendiliğimizi aramak, kendimizi aramak. Demin de vurguladığım gibi 20. yüzyılın ortalarında 1960'larda ben dünyaya gelmişim. Şöyle hayatıma baktığım zaman hep bir ihtilaller ardından kırılmalar yaşayan bir hayat olduğunu ben görüyorum. 60 ihtilalinden sonra 1962'de Anadolu'nun şirin bir kasabasında Bolu'nun Gerede ilçesinde efendim Afşar-ı Şerif kariyesinde kayıtlarda öyle yazıyor. Sonra hep sorguladım. Şam-ı Şerif var, Kudüs-ü Şerif var, bunları anlıyorum ama niçin Afşar-ı Şerif diye onu bir türlü tespit edemedim. Ama herhalde orada medreselerin bulunması, divan olması ve çok eskiden beri herhalde o günkü toplumsal yapı içerisinde itibar edilen insanların bulunması, topluluğun bulunmasından dolayı öyle bir isim verilmiş. Çünkü medrese kültürü çok yoğun bir kültür. Küçük Afşar'da derler, ağalar Afşar'da derler ama aynı zamanda ya Afşar-ı Şerif olarak Osmanlı kayıtlarında geçer ve onun yaylasında ben dünyaya gelmişim ve ilginçtir 21 Haziran'da dünyaya gelmişim. Annemin beyanı ve çile yaylada dünyaya gelmişim. Tabii ki o yıllar, o yılların Türkiye'si, taşra ortamı, köy ortamı, kasaba ortamı ve şehir yapısı çok farklı idi. Ve bizim içerisine doğduğumuz muhit, tarımla iştigal eden, hayvancılıkla iştigal eden ama geleneksel kurumlarını sürdüren, hala muhafaza eden bir o ortam vardı. Dolayısıyla o köy ortamında çocukluğumuzda ki 4 yaşıma kadar ben köyde kalmıştım. O ortamda uzun kışlar, kış geceleri çok da yoğun olur biliyorsunuz genelde de kışlar. Kış geceleri bütün sohbetlerin konusu iki konu var. Birisi işte hayvanların ve insanların sağlığı. Efendim işte kışı iyi geçirebilmek ama hepsinden önemlisi de dini bilgilenme, Kur'an-ı Kerim öğrenme, ilmihal bilgilerini öğrenme, fıkıh bilgisi öğrenme ve tabii ki eskilerin hikayeleri. Yani en çok duyduğumuz hikayelerde o büyük aile ortamında aslında sadece pederşahi bir aile değil, ailenin büyüklüğü büyük bir evimiz vardı. Dolayısıyla orada amcalar, dedeler, efendim halalar, dayılar adeta o orada köy bir büyük aile ve yakın köylerde bulunan diğer akrabalar da ailenin bir ferdi. Yani o zamanda insanlar birbirini ziyaret eder, yakın köylere giderler, yatıya giderler yahut bir diyelim ki çok affedersiniz hayvanları kaybolmuştur onu aramaya gider. O geceyi hatta birkaç geceyi orada geçir. Küçük çocuklar ailelere gönderilir, işte teyzesinin, halasının, dayısının, amcasının, büyük amcasının yanında kalır ve orada tabii ki aynı zamanda eğitim de alır. İşte öyle bir ortamdı. Biz daha çok duyduğumuz hikayelerde büyük dedelerimizin, Emin Ağa dedemizin, işte Mehmet Ağa dedemizin yahut da Sarı Hoca namlı babamın dedesi müderris. Çok bilinen, muhitte bilinen bir zattır. Onların ve onların emsalleri arasındaki hikayeleri dinlerdik. Köy odasındaki efendim nasıl fıkıh dersleri yapıldığını, Kur'an-ı Kerim okunduğunu, fıkıh derslerinin mütalalarının hocalar arasında nasıl müzakereye konu olduğunu, efendim işte yatsı namazından çıktıktan sonra bir meseleyi mübahase ederken, müzakere ederken yani karşılıklı konuşurken topu topu 300-500 metrelik bir mesafeyi tamamlamadan, evlerine varamadan o gece tekrar sabah ezanı okunup geri döndükleri gibi hikayeleri dinlerdik. Dolayısıyla evimizde de bir kitap kokusu her zaman olurdu. O Afşar Medresesi'nin tabii kitapları da olduğu için Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere Buhari-i Şerifler ve diğer Arapça kitaplar, Arap gramerine dair kitaplar raflarda dizili olur, bazısı dolaplarda olur. Onlara erişmek her zaman bizim için mümkün değildir. Onlar çok özenle hep ele alınır. Herkesin dokunmasına müsaade edilmez. Bu o hikayelerle büyüdük. Yani çocukluğumun ilk evresi 4-5 yaşlarıma kadar, ki daha sonra da 1990'lara kadar Ankara'ya geldikten sonra gidip gelmeler devam etti. Aslında insan maruz kalarak öğreniyor. Çocukluk maruz kalarak öğrenme evresidir. Her şeye maruz kalıyorsunuz. Orada bazen yoğun iş gücüne maruz kalıyorsunuz. Bazen belki de paylaşmanın ne kadar zor olduğu demler yaşıyorsunuz. Bazen korkuya maruz kalıyorsunuz. Bazen de tatlı hikayelere maruz kalıyorsunuz. Tabii o zaman böyle büyük ışıklar, yoğun ışıklar söz konusu değil. Gaz lambaları var, lamba yakılıyor. İdare dediğimiz idareler, onlar yakılıyor ve o loş, kısık ışık ve yanan ocak başının çıtırtısı eşliğinde eskilerin hikayelerini siz dinliyorsunuz. Bu hikayeler bazen yaşanmış bir trajedi, dram olabiliyor, bir kavga olabiliyor, bir mücadele olabiliyor, bir yokluk olabiliyor. Yahut bir evin diyelim ki davarları, beygirleri, işte diğer evde bulunan, çünkü onlarla da birlikte yaşanıyor. Aslında sadece insanlar değil, hayvanlarla da birlikte, bir evcil hayvanlarla bir hayat yaşıyorsunuz ve onlar evin bir parçası oluyor. Onlardan herhangi birisinin başına gelen bir kaza yahut yok olması yahut da bir kötü muameleye maruz kalması, diyelim ki evde bir üzücü bir anı olarak anlatılıyor. Onları da dinliyorsunuz. Aynı zamanda büyük cesaret örneklerini dinliyorsunuz. Efendim, ve büyük çabaları dinliyorsunuz. Yokluk içerisinde. Çünkü daha o nesil, en azından benim yetiştiğim birinci nesil, işte birinci, ikinci Dünya Savaşı'nı görmüş. İkinci Meşrutiyet'te hemen hemen ondan önce dünyaya gelmişler. Ve onların o hikayelerini dinliyorsunuz. O ülkenin içinden geçtiği badireleri dinliyorsunuz. Siyasi, sosyal efendim hadiseleri dinliyorsunuz. Değil mi? Kurtuluş Savaşı esnasında yaşanan mücadeleleri, ne bileyim işte seferberlikte gidip de dönemeyenlerin hikayesini dinliyorsunuz filan. Ya bunlara maruz kaldığınızda da bu sizde bir, sizin tasavvur ve tahayyül dünyanızı inşa ediyor. Farkına varmadan inşa ediyor. Bazı duygularınızı harekete geçiriyor. Ama zihnimizde kalan en önemli konu, çünkü ciddi konulardır bunlar. Çünkü oda, köy odasına gittiğinizde de aynı şeyi dinliyorsunuz. Orada bir düzen var. Hoca efendinin oturduğu yer var. Köyün ileri gelenlerin oturduğu yerler var. Bir hiyerarşi var. Aslında adı konulmamış bir. O başka bir sosyalite. Orada insanlar oturuyorlar. Henüz böyle çeşmeler falan olmadığı için tabii ıbrıklarla abdestlerini alıyorlar. Ve orada hakikaten bu eskilerin hikayesini dinleyerek büyüyorsunuz. Bu şartlarda geçti ve ben hep köye ve doğduğum yere kalbim hep bağlı oldu ve bütün tasavvurlarım, bütün erken tasavvurlarım o maruz kalma esnasında oluştu diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Şimdi hocam, Gerede'de başlayan hayat yolculuğunuz Ankara'da eğitim, imam hatiplik, ilahiyat tahsili ve akademik hayatta devam etmiş. Bugün geriye dönüp baktığınızda sizi ilim yoluna yönelten ilk güçlü etkiyi ve o yıllardan hafızanıza kalan bir hatırayı bizimle paylaşmanızı istesek neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi demin vurguladığım gibi bunlar, işte bu dinlediğimiz öyküler, hikayeler, büyük anlatılar, hoca efendilerden bahsediyorlar. Bizim için tabii o çocukluk zamanında ilim, bilgi demek, dini bilgi demek, alim demek. Evet. Yani müspet ilimler çok fazla o zaman akla gelmiyor yani. Burada daha çok sanat erbabından bahsedilir. Ne bileyim işte bazı özellikleri olan, bir kişisel özellikle olan kişilerden bahsedilir. Bir de ilim, alim, alim adam, allame adam, büyük alim gibi vurgular yapılır. Hem kendi büyüklerimiz hakkında hem de civarda bulunan büyük zatlar hakkında, geçmişte toplumda etki bırakmış zatlar hakkında bu hikayeler, bu anlatılar, ben öyle zannediyorum ki bizim bilinçaltımıza

0: bu alana yönelecek mesajları bırakmış, yani öyle gözüküyor. Zaten demin de ifade ettiğim gibi evin içerisinde kitap kokuları var, eski kitaplar, sarı renkli, nuhudi renkte kağıtlar, taş baskı bir kısmı, bir kısmı el yazma olan kitaplar, bir kısmının ciltleri dağılmış. Efendim, o kitaplar ve onlara ayrı bir statü verilmiş olması kitaba karşı kalbimde bir özel yer ayırdığını düşünüyorum. Zaten çok küçük yaştan itibaren dini eğitim, Kur'an-ı Kerim eğitimi ve Arapça eğitimi de babam üzerinden oldu. Yakınlarımdan Osmanlıca yazı derslerini almak, o konuda bir yönlendirme teşkil etti. Bizim hiç unutmam, Ankara'ya geldikten sonra bir böyle gecekonduda kalıyorduk. Babam da kendisi hafızlığını yaptıktan sonra tabii Gerede de okumuş, babasını da okumuş, başkalarını da okumuş ve hocaları var. Onlardan Arapça tahsil etmiş ve belli bir yeterliliğe ulaşmış. Biz de tahsilimizi, temel tahsilimizi babamızdan aldık. Hatta amca oğullarım vardı, emsallerim vardı onlarla birlikte. Böyle yeşil renkli bir dolabımız vardı. 1,5 metre kadar yükseklikte. Üzeri camlı raf, iki raf camla açılıyor. Kapak var aşağıda, bir de çekmece var. Şimdi orada mesela kitaplar dururdu böyle. Camdan gözüküyor.
1: Ama
0: Yani hepsi
1: dokunamıyorsunuz değil
0: tabii
1: mi hocam?
0: 80-90 santim. İşte bilemediniz yani 1,5 metre, 1 metre diyelim veya 90 santimde. O raftaki kitaplar özenle korunuyor. Ben tabii onlara bakıyorum. Ama onlara dokunacak yeterliğim de yok. Nitekim sadece bazen alıp bakıyoruz filan. Ama ben daha sonra o kitapları okuma imkanını elde ettiğimde gördüm ki aslında o kitaplar bana hep dokunmuş yani. Yani bu eşya ile diyalojik ilişkiyi orada fark ettim ki o kitapların cildi, ondan sonra işte farklı ebatta olmaları, çok antik görüntüleri ve onların özel statüsü her zaman bana bir takım mesajlar vermiş. Yani klasiklere karşı, klasik kaynaklara karşı ve antik görünümlü varlıklara karşı, yani objelere karşı da bir bende bir duyarlılık meydana getirmiş. Mesela o kitaplardan bir tanesi diyelim ki Hicri 3. asırda yaşamış İbn-i Kuteybe isimli çok büyük bir Arap edebiyatçısı, dilcisi ve büyük bir allame, bir zat var, bir kültür adamı. Onun Edebül Katip isimli bir kitabıdır yani. Şimdi o kitapta anlatılan nedir? Yazmanın usulünü ve de o zaman için sekreterya görevi gören edebiyatçılara bir kılavuz kitabıdır, metodoloji kitabıdır. Sonra onu gördüm. Gramer kitapları vardır orada, hadis kitapları var, fıkıh kitapları vardır filan. Bu şekilde öyle zannediyorum ben, aynı zamanda çocukluğumdan itibaren babama eşlik ederdim. Mesela hiç unutmuyorum da, çok küçüktük. O zaman Abdullah İşler hocamız vardı Ankara'da. Din Görevlileri Cemiyeti Derneği vardı. O hocamız, Abdullah İşler hocamız, tabii Mısır'da eğitim görmüş filan, çok takdir edilen ve çok beğenilen bir hoca efendiydi. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda bir vaizdi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliydi. Mesela Dışkapı Yıldırım Beyazıt Camii, bizim büyüdüğümüz yer, babam orada görevliydi. O zaman Ankara'nın en büyük hocaları orada vaaz ederlerdi. Yani cumartesi, pazar, hafta ortası filan. Ve tabii o yıllarda vaiz hocalarımızın özel cemaatleri olurdu yani. Her birinde ayrı tarzı olurdu yani. Ne diyelim işte, Tahir Silahdaroğlu hocadan tutun Seyfullah Kotanoğlu, ondan sonra Rıza Çöllüoğlu hocamız, Abdullah İşler hocamız, yine Ahmet Şahin Hoca gibi, başka daha ismini sayamayacağım, onlarca meşahir vardı yani, meşhur hocalar vardı. Şimdi biz onları mutlaka dinlerdik yani, zaten cami içerisinde ömrümüz geçiyor sürekli filan. O bizi bu ilmi, özellikle İmam Hatip Okulu'na da gittikten sonra bu alandaki arzumuzu, iştiyakımızı artırmıştır diye düşünüyorum. Yani öyle yorumluyorum.
1: Olmuş hocam.
0: Evet.
1: Ne güzel. Rabbim daim eylesin.
0: Amin.
1: Şimdi kıymetli hocam, dilerseniz bir ara verelim.
0: Hay
1: Ama
0: hay.
1: şöyle yapalım mı? Siz anons edin eseri. Siz hem sevdiklerinize hem de dinleyenlerinize.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Daha doğrusu Mehmet Emin Özavşar hocamızın sizlere armağan etmiş olduğu eseri dinledik ve devam ediyoruz sohbetimizi. Şimdi kıymetli hocam, İmam Hatiplik görevinizden sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hadis alanına yöneldiniz. Hadis ilmiyle kurduğunuz bu bağ nasıl başladı? Sizi özellikle bu alana çeken temel mesele neydi? Neler söylemek istersiniz?
2: Ankara İlahiyat Fakültesi tabii bütün aşağı yukarı 40 yıldır talebesi olmakla müftehir olduğumuz bir güzide müessesemiz. Cumhuriyetimizin ilk İlahiyat Fakültesi 1949'da kurulmuş ve çok saygın hocalarımız burada görev yapmışlar. Biz İlahiyat Fakültesi'nde 1980'li yıllarda arkadaşlarımızla birlikte birlikte çalışırdık yani. Önceki Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet

0: Ve hatta sınavlara da İslam hukukunda girdik. Hocalarımız, çok değerli hocalarımız vardı. Temel İslam bilimleri bir bütün olduğu için o zaman bir İslam hukuku hocamız bizi davet etti sınavdan sonra. Selahattin Eroğlu hocamız, Allah selamet versin, bize tavsiyelerde bulundu. Ve bu alanda Türkiye'nin ve İslam dünyasının çok saygın bir temsilcisinin olduğunu hadis alanında, diğer alanlarında önemli olduğunu ama hadis alanında bizim için çok daha verimli bir çalışma ortamı olacağını tavsiye etti. Biz de zaten hadis okumalarımız çok yoğundu ve bize Hatipoğlu hocamızı tavsiye etti. Ona gidin, Profesör Doktor Mehmet Sait Hatipoğlu hocamıza gidin, ona talep olun siz dedi. Biz de hocamızı çok seviyorduk, emir telakki ettik, gittik ve hocamızla görüştük. Bölüm başkanıydı. Memnuniyetle dedi ve hemen bizim dilekçelerimizi kabul etti. Biz o gün hadis talebesi olduk 1987'de.
1: Yani yolculuk o gün başladı ve bugüne başladı kadar devam
0: biz
1: ediyor.
0: Biz kadrolu hadis talebesiyiz. Yani o günden bugüne hadis talebesiyiz ve bu kadrodan emekli olmak yok. O zaman emri hak vaki olunca ancak emekli oluyorsun. O günden bugüne, ondan sonra tabii ki yüksek lisans çalışmalarımız, doktora çalışmaları, asistanlık görevimiz, doçentlik, profesörlük gibi aşamalar süreç içerisinde gelişti ve Ankara İlahiyat Fakültesi'ndeki çalışmalarımız böyle devam etti. Ben İmam Hatip Okulu'nu bitirdikten sonra çok kısa bir süre bir İmam Hatiplik görevi yaptım ama fakülteyle birlikte bunun yürütülmesinin zor olacağını düşündüğüm için oradan ayrıldım, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrıldım. Görevim olmadı. Bu İmam Hatip zaten İlahiyat Fakültesi'ndeki öğretimimiz süresince o yılların yine bir geleneği olarak camilerde yahut da özel mekanlarda takviye dersleri veren hocalarımız vardı. O hocalarımızdan da dersler aldık, hem Arapça hem de diğer alanlarda. Ve böylece ilahiyat formasyonunu geliştirmeye gayret ettik yani.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, Kahire'de ardından İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundunuz. Farklı ilim havzalarını ve kültürlerini görmek sizin akademik bakışınızı ve hadis çalışmalarınıza yaklaşımınızı nasıl etkiledi, neler söylemek istersiniz?
0: Evet, yani şimdi dedim ya, maruz kalmak insana öğretir, telkin insana öğretir, gezmek, görmek, mukayese yapmak öğretir. Biz Türkiye ilim muhitini iyi kötü o günkü şartlarda görmüştük ama Mısır'a gittikten sonra, ki Mısır tabii ki özellikle dini ilimler alanında çok önemsenen bir merkezdir. Ezher oradadır, bin yıllık bir müessesedir. Dolayısıyla Mısır'a gittik. Hatta o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir bursuyla oraya gitmiştik. Görmez hocamızla birlikte sınava girdik. 7 kişi alacaklardı. İkimizi tercih ettiler ve orada bir yıl süreyle çalışmalarımızı yürüttük. Hem Ezher'de bulunduk, hem orada dil okuluna gittik, hem de Kahire Üniversitesi ve Mısır'daki o gün önde gelen zevatla görüşme, tanışma imkanı oldu. Özel dersler alma imkanımız oldu oradaki, hem hadis alanında. Mesela Rifat Fevzi Abdülmuttalip diye bir hocamız vardı. Kendisine Tirmizi üzerine efendim daha çok yoğunlaşırdı. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin, epey yaşında olması lazım yani. Muhammed Selim Avva isimli bir hocamız vardı. O kendisinden aynı zamanda hukukçuydu. İngiltere'de doktorasını yapmış. Ondan usulü fıkıh ve benzeri dersler okuduk. Absabur Şahin gibi allameler vardı. Onlarla Hasan Hanefi, Allah rahmet eylesin, mesela Kahire Üniversitesi'nde. Yani böyle muhtelif hocalarla, o ileri gelenlerle de bir araya gelme imkanımız oldu. Tabii Mısır İslam dünyasının ve Arap dünyasının kültür başkenti, Kahire özellikle. Dolayısıyla biz orada hem o kültür atmosferinden istifade etme imkanını bulduk, hem de yüksek lisans tezlerimizi hazırlama imkanı bulduk. Ben 1988'de gittik Kahire'ye. Dolayısıyla o zamanın Kahire'si tabii çok daha farklıydı. Yine de bir 15 milyon nüfusu vardı yani. Kahire Üniversitesi'nin aynı zamanda Kahire kütüphanesi de son derece önemliydi. Ve kütüphaneleri de çok ziyaret ettik. Tabii İslam dünyasının

0: her bakımdan modernleşmeye geri kalmasının izlerini orada görüyorduk. Her ne kadar Mısır modernleşmeye en erken başlayan İslam ülkelerinden biri olsa bile, yani bölgelerinden biri olsa bile, yine de büyük bir fakirlik, yoksulluk içerisindeydi. Ama o gün için diyelim ki okuma oranı çok yüksekti ve dünyayı da çok iyi takip ediyorlardı. Darül Kütübül Mısriye'de mesela dünyanın her yerine araştırmacılar geliyordu. Öyle olduğu için bir anda biz bir ülke ufkundan bölge ufkuna ve dünya ufkuna sıçrama imkanı bulduk. Mukayeseler imkanı bulduk yani. Orada mesela oryantalistlerin özellikle Kahire Üniversitesi'nin kuruluşunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri görme imkanını bulduk. Yani onları daha çok yoğun dinledik. Amerikan Üniversitesi'nin kütüphanesi vardı. Oraya gidiyorduk. İşte orası, orada Türkiye başta olmak üzere İslam dünyası ile ilgili yapılan çalışmaları görünce biraz da işin doğrusu hayret ediyorduk yani. Mısır öyleydi. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bir de İngiltere safhası oldu. 1998'de oraya gittik. İngiltere'de de hem dil okuluna gittik. St. Giles isimli bir Londra'nın diplomatlara yönelik dil eğitimi verdiği bir okuldu. Oraya da yine önce Görmez hocamızla gittik. Daha sonra Bünyamin hocamız da iştirak etti bize. Ve orada bilhassa SOAS isimli bir yer vardı. School of Oriental and African Studies. Yani Doğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi vardı. Yoğun olarak orada çalışmalarımızı yürüttük. Böyle olunca yani Kahire ve Londra ekseninde artık dünyanın bu alandaki, bizim alanımızdaki gelişmelerini takip etmek, önemli şahsiyetlerini, periyodiklerini, çalışmalarını takip etme, mukayese etme fırsatı bulduk. Her iki bölgede de toplumsal yapıları görme imkanı bulduk. Modernleşmenin startını veren bir ülke olarak, sanayi devrimini gerçekleştiren bir ülke olarak İngiltere ve eğitimin standartlarını oluşturmuş bir ülke olarak ve üzerine güneş batmayan bir devlet diye tarif edilen, sömürgeciliğin başkenti olan, baş şehri, baş ülkesi olan İngiltere ile diyelim ki 18. yüzyılda sömürgeye maruz kalmış, efendim kadim tarihi firavunlardan başlayıp efendim bugüne kadar gelen ve dünyanın en önemli kavşaklarından biri olan Mısır'ı mukayese etme ve bu arada tabii ki Anadolu ve Türkiye realitesiyle karşılaştırma imkanı da bulduk. Tabii bunları müzakere etme tartışma imkanları da bulduk. Dolayısıyla bize hem alanımızda bilgiyi çoğaltma imkanı verdi, hem kaynakları tanıma, hem müesseseleri tanıma, toplumları tanıma. Mesela diyelim ki Anthony Giddens diye çok meşhur bir adam vardır. Şimdi küreselleşmeyi çok kullanıyoruz biz. Globalization, onun kavramlaştırdığı sözcüklerden bir tanedir. Kendisini orada diyelim ki biz dinleme fırsatı bulduk. Ve Seyit Hüseyin Nasr'ı diyelim ki Nehru Center'da, orada sadece Müslümanların değil, Hintlilerin, Pakistanlıların, işte İngilizlerin İslam dünyasından ve İran'dan ve farklı dünyalardan insanlarla birlikte dinleme fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu tür geziler, bu tür araştırma gezileri, inceleme ve araştırma seyahatleri aynı zamanda dünyayı tanıma, dünya gerçekliğini kavrama konusunda da bir bize katkı sağlamış oldu diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, bir sade Türk kahvesi içersiniz değil mi?
0: İçeriz, evet. Türk kahvesine hayır denilmez.
1: O zaman kahvemiz gelene kadar hem sizi dinlendirmiş olalım, hem de dinleyenlerimize bir eser armağan etmiş olalım. Buyurun. Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla devam ediyor. Şimdi kıymetli hocam, Zahid el-Kevseri üzerine yüksek lisans, fıkıh hadisler üzerine doktora çalışması yaptınız. Bu iki çalışma sizin ilim hayatınıza nasıl bir dönüm noktası oldu? Bu süreçlerden zihninizde ve gönlünüzde kalan özel bir hatıra var mıdır? Neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi çok teşekkür ederim. Tabii bu akademik çalışma hesabı verilebilir bilgi üretmedir. Hı hı. Akademik çalışma disiplinli, yani kitap yazabilirsiniz, roman, hikaye yazabilirsiniz falan, ama akademik çalışmanın onlardan farkı naklettiğiniz her bilginin kaynağını vermeniz lazım. Eleştirel yaklaşmanız lazım. Sistematik olması lazım. Ve de yorumsal, analitik olması lazım. Bütün bu bu da bir zihin yapısıdır, zihniyet yapısıdır. Bu iki çalışma tabii diğer okumaların yanında ben de bu yönümü geliştirmeye katkı sağlamıştır. Özellikle Zahid Efendi'nin geleneğin son temsilcisi olması ve çok muhakemesinin gücü, bilgisinin enginliği, zenginliği sadece hadis alanına değil, kelam, felsefe, Arap dili, belagatı, onun dışında edebiyat, tarih vesaire gibi alanlarda tabii ki derinleşmiş olması ve aynı zamanda kendisi Osmanlı'nın son ders vekillerinden bir tanesidir. Yani medreselerin bugünkü eğitim düzeneğinin en üst sorumlusu görevini üstlenmiştir. Öyle olduğu için tabii Zahid Efendi'den çok boyutlu istifade ettim ve daha önceki ön okumalarımla ilişki kurduğum sahalara biraz daha derin vukufiyet elde ettim. Aynı zamanda kendisi bir muhakkiktir. Pek çok klasik eseri de tahkik etmiş, neşretmiştir o günün zor şartlarında. Ve tabii ki de son derece güçlü bir eleştirmendir yani. Hı-hı. Çok tenkitçi bir yönü de vardır. Ve ona has bir özellik olarak da Hanefi Maturidi geleneğine de çok son derece bağlı birisidir. Kişisel özellikleri itibariyle de dürüst, iffetli, insana ve hayata saygıyla yaklaşan, ahlaki seciyesi, seviyesi son derece yüksek bir şahsiyettir ki yakından tanıyanların itiraflarıdır bunlar, kendisiyle ilgili beyanlarıdır ve tek başına bir akademi, bir enstitü gibi olmuştur Mısır'da. Pek çok dünyanın her yerinden, yani Moritanya'dan Endonezya'ya, Türk dünyasından, Türkistan'dan, ne bileyim Fas'a kadar dünyanın her tarafından talebeleri olmuştur. Yani Suriye'den, Irak'tan, Mısır'dan, Şam'dan, Türkiye'den talebeleri olmuştur. Bilhassa Mısır'da bulunduğu sürece Abdülfettah Ebu Gütte gibi büyük şahsiyetleri yetiştirmiştir. Yani bir tek başına bir okul olmuştur. Yüzün üzerinde de eser üretmiştir. Dolayısıyla bütün bu toplamıyla birlikte bir, ne diyelim, biz ne kadar, istidadım ne kadarsa o kadar Zahid Efendi'den istifade etme imkanı bulmuşumdur. Nitekin doktora konumun belirlenmesinde de Zahid Efendi etkili olmuştur. O ahkam hadisleri üzerine çok vurgu yapar. Ben de fıkhi hadisleri çalıştım. Fıkhi hadisler, tabi hadis çok zengin bir alan, geniş bir alan. İslam kültürünün en zengin, hatta dünyada emsali olmayan bir bilgi alanıdır. Yani hadis alanı İslam kültürünün de, Türk İslam kültürünün de en zengin bilgi alanlarından bir tanesidir. Bunlar içerisinde fıkhi hadisler çok özel bir yer işgal eder. Hadis edebiyatında büyük kısmı buradadır. Dolayısıyla bu fıkha da öteden beri ilgi duyduğum için İslam hukukuna, ikisini birleştirme arzusuyla fıkhi hadisler üzerine yoğunlaştım. Ama fıkhi hadisler de sayı bakımından çoktur. Onun üzerine de bu hadisleri anlama ve değerlendirmenin metodolojisi üzerinde durmuş oldum. Mamafit, daha sonra bu çalışmam hadisi yeniden düşünmek başlığıyla neşredildi, yayınlandı. Ve bir anlamda fıkhi hadislerle dini metinleri anlama, rivayetleri değerlendirme, analiz etme metodolojisini ve usulünü, hatta orada yani kendi zaviyemden bazı kavramlar ve bazı yöntem önerileri de geliştirmiş oldum. Bu çalışma aynı zamanda bana usulü fıkıh efendim tarih, sosyoloji bilimlerinden, siyer edebiyatından yararlanma. Yani disiplinler arası bir çalışma yapmanın, bugün eğer bir hadisi anlamak istiyorsanız ve değerlendirmek istiyorsanız özellikle edebiyat başta olmak üzere farklı disiplinlerin verilerinden de yararlanmak zorundasınız. Bugünün hadisçisi sadece salt rivayetleri ezberleyerek, naklederek efendim ne yapamaz? Hadislere hizmet edemez, topluma hizmet edemez. Dolayısıyla da anlama bilim, anlam bilim, yorum bilim, filoloji, tarih, sosyoloji, tarih sosyolojisi, hatta belli alanlarda iktisat ve tarih metodolojisi gibi bilimleri ve tabi usulü fıkıh gibi alanları da bilmek gerekiyor. İster istemez bu doktora çalışması ve hukuk felsefesi, bunları bilmeniz gerekiyor. Yani doktora çalışmamda bu alanları da ne diyelim, bana ihtiyaç duyduğum miktarda bu alanlardan istifade etmeyi mümkün kılacak bir okuma sürecini ve analiz sürecini de yaşamış oldum. Dolayısıyla bugünkü eğer kendi zaviyemden bir zihni tutumum varsa, zihni yaklaşım tarzım varsa, zihniyetim varsa diyelim veya bir dilim varsa o anlamda, bir anlayışım, bir yaklaşım biçimi varsa bana özgü, bu işte bu iki çalışma vesilesiyle gerçekleşmiştir.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, uzun yıllar hem üniversitede talebe yetiştirdiniz hem de Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında din hizmetlerine katkı sundunuz. Akademide üretilen bilginin toplumla buluşması sizce neden önemlidir ve bu buluşmanın en sağlıklı yolu nedir diye sorsam neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi tabii akademi bir toplumun beyni mesabesindedir. Beyin eğer organlara doğru komut iletirse, mesajlar iletirse, organlar da sağlıklı olursa, vücut sağlıklı olur, kalp sağlıklı olursa, kalp ve beyin mesabesindedir. Yani akademi bilgiye dayanan, yani her şeyin esası bilgidir. Dolayısıyla bu bilgiyi, sağlıklı bilgiyi üretecek olan ve toplumun ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretecek olan müesseseler eğitim müesseseleridir, akademidir. Din alanında da bu böyledir. Yoksa merdiven altı üretilen bilgiler insanı çoğu zaman ne yapar? Yanlış yollara götürebilir. Çünkü onun metodolojisi yoktur, usulü yoktur. Ne bileyim, üretenlerin ondan beklentileri farklıdır. Ama akademi öyle değildir. Hem denetime açıktır, hem serbest denetime açıktır. Aynı zamanda kurumsal denetime açıktır. Bu bilginin de topluma yansıması gerekir. Şimdi bu topluma bu bilgiyi aktaracak aracı kurum Türkiye'de ve uygulayacak kurum da Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Yani Türkiye toplumunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fonksiyonu budur. Hem din hizmetlerinin yürütülmesi hem de sağlıklı din bilgisinin verilmesi bakımından Diyanet İşleri Başkanlığı müstesna bir yere sahiptir. İslam dünyasında çok özel bir yere sahiptir ve Türkiye adına da hakikaten bir marka kurumdur. Biz de Allah'a hamdolsun Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hasbelkader belli bir süre hizmet etme imkanını bulduk. 2007-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak ben burada görev yaptım. Ve bu vesileyle daha yakından gördüm ki Diyanet güvenilir bilginin adresidir. Üniversite ve akademi daha spekülatif ve ne diyelim bilgi üreten yerlerdir. Diyanet ise toplumun geniş katmanlarının güvenecekleri, itimat edecekleri ve gereğince amel edecekleri bilgiyi ne yapar? Topluma.
1: Aslında uygulama alanı biraz.
2: Uygulama alanıdır tabii. Öyle olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı yaygın din eğitiminin de aynı zamanda adresi sayılır. Ve tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok geniş bir örgütsel ağı vardır. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da temsilcilikleri vardır. Bendeniz burada görev yaptığım süre zarfında başta insan kaynakları adını verdik, sonradan efendim personel yönetimi, yani bir anlamda Diyanet'in yönetecek olan kadrolarının nakil, tayin, atama, yetiştirme vesaire gibi süreçleriyle ilgili oldum. O alandan sorumlu oldum. Aynı zamanda yayın alanından sorumlu oldum ve dış ilişkilerden sorumlu oldum. Zaman zaman farklı departmanlarında sorumluluğu üstlendim. Bir de genel koordinasyon ve kurumlar arası ilişkiden sorumlu oldum. Ve bütün bu alanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal kapasitesinin artırılmasını ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesine odaklandım. Arkadaşlarımızla birlikte buraya çok önem verdik. Çünkü modern dünya bir rekabet dünyasıdır. Kurumsal rekabet her alanda olduğu gibi ekonomide, futbolda, sanatta, sporda, siyasette, kültürde olduğu gibi din alanında da hem medeniyet içi bir rekabet vardır hem de medeniyetler arası bir rekabet vardır, dini müesseseler. Bu rekabette avantajı elde eden müesseseler daha çok kendilerini en çok yenileyen ve güncelleyen teşkilatlardır. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yönüne çok önem verdik. Başta din hizmeti yürütenlerin bilgi dağarcıklarının güncellenmiş dini bilgiyle doldurulmuş olması, dünyayı tanıyan, Türkiye'yi, toplumu tanıyan insanlar olması, özgüvenleri yüksek, efendim sınırını çok iyi bilen ve adanmışlık ruhuna sahip insanlar olması gerektiğinin altını hep ahlaki ve dini manevi anlamda bir topluma kılavuzluk edebilecek bir nitelikte olmalarını çok arzu ettik ve bu yönde çalışmalarımızı üniversitelerle birlikte yürüttüğümüzü düşünüyorum. Böylece bir matematiği olsun bu işin yani. Ve kendisine güvenilebilecek din hizmeti veren kadrolar yetişsin arzu ettik. Tabii kitleye hitap edecek olan mekanizmaların da kurulmasını çok önemsedik. Yayıncılık, televizyonculuk bu alana girmiş oldu ve o günden bugüne de aşağı yukarı 15-16 senedir bu hizmetlerini yürütüyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da hizmet ediyor. Bilhassa radyoların kurulması, Diyanet Radyo'nun, Kur'an Radyosu'nun, Risalet Radyo'nun kurulması. O zaman şöyle diyordu arkadaşlar bize. Biz biraz çok herhalde çok istekliydik bu konularda. Efendim Diyanet Radyosu'nu kurduk. Diğer radyolara ne gerek var filan diyorlardı. Ben de şöyle cevap veriyordum. Günümüzde bir takım şirketler var, büyük şirketler var. Bir sektörde bir şirket ürün çeşidini ne kadar artırırsa rekabet

ve şansı o kadar iyi olur. Hı. Şimdi Diyanet Radyomuz daha çok genel dini kültür alanına yoğunlaşacak. Kur'an Radyomuz Kur'an'a hizmet edecek. Çünkü Kur'an müstakil bir araştırma, evet, alanı. Kıraatından tutun da tefsiri, açıklaması, anlaması vesaire gibi alanları var. Ayrıca bir de Risalet Radyo olacak ki o da Resulullah Efendimiz'in sünneti, hayatı, ondan sonra o siyer edebiyatı ve etrafında oluşan kültürel hamuleyi ne yapacak? Topluma aktaracak. Şimdi sürekli Diyanet Radyo'yu dinleyen birisi bir müddet sonra bal yiyen baldan bıkar. Diyecek ki ya bir değiştirsem deyin. Değiştirsem deyince Kur'an Radyo'ya geçecek. Kur'an Radyo'da biraz dinleyecek, sonra Risalet Radyo'ya geçecek ki başka yerlere de gitmeyecek falan diye böyle latife yapardım bu mekanda. Dolayısıyla bunlar Türkiye'ye bence değer katmıştır. Yani bugün geriye dönüp baktığımızda bu tür yapıların, Diyanet kitle iletişim araçlarının, daha sonra sosyal medyada da gelişmeler oldu. Tabii yayın alanında çok farklı çalışmalar oldu. Bütün bunların hepsi bence Türkiye'ye değer katmıştır. Şimdi burada bir tane örnek vereyim. Mesela Hadislerle İslam isimli bir külliyat oluşturduk arkadaşlarımızla birlikte. Aşağı yukarı 6-7 sene çalıştık. Yani tasarımından üretim süreçlerine kadar, baskısından yabancı dillere çevrilmesine kadar, ki bugün 14 dile çevrilmiştir. Hadislerle İslam 7 büyük cilt ve takriben mükerrerleriyle beraber 17 bin hadisi içeren, hadislerin hadislerle yorumlandığı tematik konulu bir hadis külliyatı Türkiye İlahiyat Birikimi ile birlikte hazırlanmıştır. Ve bugün bu Türkiye'nin ürettiği bilgiyi dünyada dolaşıma sokan bir Diyanet markalı bir eserdir. Şimdi bu son derece önemli bir çalışmadır. Dünyada sadece sizin ürettiğiniz emtianın dolaşıma girmesi yetmez bugünün dünyasında. Aynı zamanda bu ülkenin birikiminin ürettiği düşünceleri, fikirleri, değerleri de dolaşıma sokmanız gerekir. Hadislerle İslam bu anlamda mesela çok önemli bir fonksiyon icra etmiştir. En son Gürcüce'ye çevrildiğini duydum. Çok müteassit oldum, çok memnun oldum. Şimdi Özbekçe'ye çevirisi çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla dini yayınlar alanında Diyanet İşleri Başkanlığımız o sürede kendisini güncellemiştir. Diyanete model olmak yakışır. Evet. Diyanet çalışanlarının da o anlamda toplumun bütün katmanlarını kucaklaması, toplumsal birliği ve dayanışmayı, kardeşliği, aile değerlerini, eğitimin önemini, üretimin önemini, aynı zamanda bütün insanlığa hizmet etmenin yüksek bir gaye olduğunu bir defa fark etmeli. Aynı zamanda bunları estetik değerlerle, sanatsal değerlerle birleştirmesi gerekir. İslam medeniyeti bir sanat ve estetik medeniyetidir. Yüksek bir sanat ve estetik medeniyetidir. İslam mimarisi ve İslam sanatı, İslam kaligrafisi tarihe baktığımız zaman özgün bir alandır sanat tarihinde ve edebiyat tarihinde. Mesela İslam sanatı üzerine kongre yaptık mesela biz o zaman. Çok değişikti. Burada Ahmet Hamdi Akseki caminin altında ben bazen resim sergileri falan yaptırırdım arkadaşlarımıza. Mesela hiç unutmuyorum bir tanesi hac mevsiminde burada görevli arkadaşlarımız vardı. Onlardan rica ettim. Çok güzel fotoğraflar çektiler. Daha çok insan Hüccac-ı Kiram'ın yüzleriyle ilgili, hı hı, çekin dedim. Hı hı. Ve buraya gelince Faces of Islam in Hac diye, hacdan insan manzaraları diye bir sergi gerçekleştirdik ve çok duygulandık yani o şeyle. Diyanet sadece ibadetlerin mescitlerde, camilerde yönetilmesi veya temel bilgilerin verilmesi değil, insanlarda manevi ve insani duygunun da güçlenmesi yönünde bir fonksiyon icra etmesi gerekir. Diyanet, hakkın, hukukun, adaletin, insanlığın, kardeşliğin, yüksek insani ve ilahi değerlerin yaygınlaşması için misyon icra etmek zorundadır. Bu, bütün dünyanın buna ihtiyacı vardır. Bu süre zarfında arkadaşlarımızla birlikte, çok güzel arkadaşlarımız vardı. Özellikle ben yayın süreçlerinde yurt dışı teşkilatıyla ilgili arkadaşlarımızı, hepsi gözlerimin önünden böyle bahsettiğim zaman geçer. Fedakar arkadaşlarımız vardı. Diyanet Televizyonu, Diyanet Çocuk Televizyonu'nu mesela çok arzu etmiştik. Daha sonra TRT ile yapıldı. Dolayısıyla bugün görebildiğim

0: kadarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın radyoları, sizlerin de sorumluluk üstlendiğiniz bu radyo mekanıyla efendim çalışma sistematiğiyle insanların gönül tellerine dokunan, kalplerini yumuşatan ve onları her durumda umuda sevk eden, ümide sevk eden, efendim yaşama sevinci insanlara veren bir duyguyu yaygınlaştırdığını düşünüyorum. Taşra'da, Anadolu'da, yurt dışında orta yaşlı yaşlı teyzelerimizin, amcalarımızın seyrettiğinde efendim işte huzur buldukları, ailecek insanların seyredebileceği programların yapıldığı, yüksek insani ve ilahi değerleri ekrana yansıtmaya çalışan, kulaklardan gönüllere taşıyan bir misyon ordusu var burada, kadrosu var, fedakarlar var. Onları da tekrar bu vesileyle hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü onlar olmasaydı bu hizmetlerin hiçbirisi gerçekleşmezdi. Ama bunlarla yetinmemek lazım. Hep ileri, hep ileri, hep ileri. Sürekli kendini yenileme ve güncelleme gerekiyor. Çünkü dünyanın rekabet ortamı çok acımasız. İyi ne kadar güçlenir ve yaygınlaştırılırsa kötülüğe alan daralır. Bilgi, ilim, hikmet ne kadar yaygınlaştırılırsa cehaletin alanı o kadar daralır.
1: Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, dilerseniz bir eser arası daha verelim. Eserden sonra artık son bölüme geçeceğiz. Buyurun.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamız. Şimdi kıymetli hocam, son bölümde gelen bütün misafirlerimize sorduğumuz 3 tane kelime var. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk cümle. Hazırsanız başlayalım mı?
2: Buyurun lütfen.
1: İlk kelimemiz talebe.
2: Talebe. Yaşamanın gayesi talebeliktir. Demin başta söyledim, kadrolu talebeyiz biz, ilim talebeyiz. Dolayısıyla yaşamanın amacı talebelik. Bilgiye talip olmak, iyiye güzele talip olmak, hep talebe kalmak.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz rehber.
2: Rehber. Kılavuz. Doğruya, iyiye ve güzele götüren yol. Rehber. Resul-i Zişan Efendimiz ve Kur'an-ı Mübin.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz ilim.
2: İlim. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır demiş Koca Yunus. İlim kendilik bilgisidir. Kendini bilmeyen Rabbini bilmez. Kendini bilen Rabbini bilir. Bütün bilginin özeti kişinin kendini bilmesidir. İ'rif nefsek. Bu bütün insanlık tarihindeki en yüce hedeftir. Kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen haddini ve kadrini bilir.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bugün bir ilim yolculuğuna, bir ömürlük emeğe ve zengin tecrübelere tanıklık ettik. Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamızla gerçekleştirdiğimiz sohbet boyunca ilmin, hikmetin, gayretin ve insan yetiştirmenin değerini bir kez daha hatırladık ve artık programın sonlarına geldik. Şimdi kıymetli hocam, programın son birkaç dakikasındayız ve isteriz ki programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
2: Diyanet Radyo dinleyenleri çok seçkin bir zümre, çok da şanslı bir zümre. Çünkü Diyanet Radyo onlara oksijen gibi, onlara botanik bahçesi, gül bahçesi gibi yüksek duyguları ve hisleri bulabilecekleri bir ortam sunuyor. Temiz kalpli, güzel yürekli, güzel sözlü efendim program sunucuları ve program içerikleri onlara çok müstesna dakikalar, anlar yaşatıyor. Günün her saati, her zamanı, her vakti çok farklı bir çeşni onların önüne getiriyor. O benzerlerinden farklı, nevi şahsına münhasır bir sesi ve tınıyı onlara taşıyor Diyanet radyoları. O anlamda cennet asa bir ruh iklimine onları götürüyor diye düşünüyorum. Mamafi bunların hepsini söylerken Diyanet Radyosu dinleyenlerinden aldığım izlenimler üzerine söylüyorum. O bakımdan çok şanslılar. Diyanet radyolarını dinlemeye, takip etmeye devam etsinler. Katkı yapmaya devam etsinler. Çünkü o katkılar neticesinde bu radyolar kendilerini daha iyi hissedecek ve geliştireceklerdir. İyi ki Diyanet radyoları var. İyi ki sizler varsınız. Diyanet radyolarını efendim hayatta tutuyorsunuz, canlı diri tutuyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. İyi ki dinleyenlerimiz var. Hep var olsunlar, hep sağlıkla kalsınlar, hep iyilik üzere olsunlar, hep iyilerle karşılaşsınlar diye temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam, hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı çok sağ olun.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Beni davet etmeniz, hakikatinde bulunduğunuz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Emin Özavşar hocamız bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle en emin olana Allah'a emanet olun.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Reklam.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Reklam.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kalpteki duygularını köreltme. İnsanın basiretini yok eden, gaflete düşüren hususlardan biri de duygu körelmesidir. Duygu körelmesi, zaman içinde kişinin dini görevlerini aksatmasına, daha önce yaptığı farzları terk etmesine, daha önce uzak durduğu haramları işlemesine kadar giden bir sürece dönüşebilir. Duygu körelmesiyle kişinin bir konuda sevinç, nefret, kızgınlık, hoşnutluk gibi duygularını ortaya koyma konusunda başlangıçtaki canlılığını yitirmesini kastediyoruz. Mesela güneşin doğuşunu ve batışını, engin bir denizi, yemyeşil ormanları, yeni doğmuş bir bebeği, bir cenazeyi gören kimseleri düşünün. Bu kimseler eğer duygu körelmesine uğramışlarsa, bu olaylar karşısında sevinç, hüzün, hayranlık gibi duygularını gizleyemeyeceklerdir. Dahası bu duygularına bazen gözyaşları, bazen dualar, bazen kahkahalar eşlik edecektir. Rabbimiz bizleri nasıl ki el, ayak, göz, kulak gibi organlarla donattıysa, aynı şekilde sevgi, nefret, kızgınlık, hoşnutluk, şaşkınlık, hayranlık gibi duygularla da donatmıştır. Sonra da hayat olaylarının her biri karşısında bu duyguları nasıl ve ne kadar göstereceğimizi de ortaya koymuştur. Allah Resulü, mümin bir insanın olaylar karşısında nasıl duygusal tepkiler ortaya koyması gerektiğini en güzel şekilde örneklendirmiştir. Şimdi düşünün, oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözünden yaşlar süzülürken, "Sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye soran sahabisine, "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir ama biz Rabbimizi razı edecek sözden başkasını söylemeyiz" buyurmak suretiyle bir yandan hüzün duygusunu, diğer yandan da Allah'tan razı olma duygusunu nasıl aynı anda birleştirebileceğinin örneğini sunmuştur. Günümüzde yaşadığımız hayat, bizim yalnızca inançlarımızı, ahlakımızı, düşüncelerimizi bozmakla kalmadı. Aynı zamanda duygu dünyamız da bozuldu. Artık sevinç ve hüzünlerimizin, sevgi ve nefretimizin, kırgınlık ve kızgınlıklarımızın belirleyeni Rabbimizin ölçüleri değil, kendi arzularımız haline geldi. Dahası zaman içinde her şeyi çokça yapmaktan kaynaklanan alışkanlık duygusu, bazı şeylere eski heyecanla sarılma ve devam etmeyi örseledi. Yeni namaza başlayan kişinin coşkun hali, tesettüre ilişkin ölçülere yeni dikkat etmeye başlayan bir hanımefendinin hissettiği huzur ve sekinet hali nasıl da coşkun olur değil mi? Ama zaman geçtikçe, günler birbirini kovaladıkça, eğer duygu körelmesi söz konusu olmuşsa bunlar eski heyecanı vermez olur. Başlanan namazlar terk edilir, tesettüre veda edilir. Öyleyse duygu körelmesine uğramamak, duygularımızı diri ve zinde tutmak, hep aynı heyecan ve coşkuyu hissetmek için ne yapmalıyız? Şunlar ilk başta gelenler. Allah'ın kitabından her gün bir miktar okumalı. Peygamberimizin sabah ve akşam okuduğu dua ve zikirlere devam etmeli. Allah Resulü'nün ashabının hayatlarını okumalı, incelemeli. Bize sürekli dünyayı değil, ahireti hatırlatacak kimselerle dost olmalı. Her gün tövbe ve istiğfarda bulunmalı. Göz, kulak ve azalarımızı haramlara kapatmalı. Ağızların tadını bozan ölümü çokça hatırlamalı. Toplumda zayıf, kimsesiz, çaresiz kimselerle ilgilenmeli, onları araştırmalı, ihtiyaçlarını karşılamak için gayret etmeli. Duamız. Rabbimiz, iman ve teslimiyet konusunda hep aynı coşkuyla hareket etmeyi bizlere nasip eylesin. Dine karşı bağlılığımızı, arzumuzu ve coşkumuzu gelip geçici bir heves haline getirmekten muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Aşura günü. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili Peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin, yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek, hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin, kardeş olun ey Allah'ın kulları
nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 10 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 12 Haziran 1442. Tarihte bugün, Aşure günü. Kore Savaşı başladı. 1950. Arka sayfa. Günün konusu. Aşure günü. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Muharrem ayının 10. gününe Aşura denmektedir. Yalnız bugün değil, bugünün bir gün önce veya bir gün sonrasını da ekleyerek oruç tutmak müstehap sayılmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Yahudilerin Aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve bu orucun anlamını, yani niçin tutulduğunu sormuştu. Yahudiler kendisine bugünün büyük bir gün olduğunu, Allah'ın bugün de Musa aleyhisselamı ve İsrailoğullarını düşmanlardan kurtardığını, bu yüzden Musa aleyhisselamın da bugün de oruç tuttuğunu bildirince, ben Musa aleyhisselama sizden daha yakınım buyurdu ve bugün de oruç tutulmasını emretti. Aşure günü aynı zamanda şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in ve beraberindeki Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan 70 küsur kişinin

0: Kerbela'da şehadeti yürüdüğü gündür. Kerbela, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Bir hadis. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak.

0: mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
6: Tarih ve mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Güney Amerika ülkesi Venezuela bir dakikadan kısa bir süre içinde 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu. Havalimanı kapatıldı ve okullara ara verildi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatını baltalamaya çalışan İsrail'e tepki gösterdi. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı gideceğini vurguladı. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, "Erdoğan harika bir lider, çok güçlü bir kişi, ordusu da harika. O Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider ve benim dostumdur." şeklinde konuştu. Lübnan'a saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini baltalamaya çalışan İsrail'in Gazze'deki ateşkes öncesinde de ABD ile ilişkileri sarstığı öğrenildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes öncesi Netanyahu'ya "Yahudiler senden bıktı" diyerek bağırdığı, hatta ateşkesi Trump'ın zorladığı da ortaya çıktı. Bugün Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayının 10. günü, yani Aşura günü. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Muharrem ayı, Aşura ve Kerbela mesajı paylaştı. Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almaktır dedi. Müslümanları birliğe çağırdı.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 30, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 25, Gümülcine 30 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün Kosova'nın batısında İpek yani Peja şehrindeyiz sizlerle beraber. Rugova dağlarının eteklerinde yer alan bu kadim şehir, hem doğal güzellikleri hem de Osmanlı döneminden kalan zengin tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. Şehrin merkezinde görkemi ve mimari zarafetiyle öne çıkan Kurşunlu Camii'nin, diğer adıyla Mere Hüseyin Paşa Camii'nin hikayesini sizlerle birlikte paylaşacağız efendim. Kıymetli dostlar, Kurşunlu Camii Şerifi 16. yüzyılın ikinci yarısında, yaklaşık 1561 yılında inşa edildi. Cami-i Şerif'in banisi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de önemli görevlerde bulunmuş devlet adamlarından Mere Hüseyin Paşa'dır. Hüseyin Paşa özellikle Kosova ve çevresinde yürütülen idari faaliyetlerde rol almış, bölgenin imarı ve vakıf eserleriyle şehirleşmesine katkıda bulunmuş çok kıymetli bir Osmanlı paşasıdır. Onun adıyla anılan bu Cami-i Şerif, İpek şehrinin en önemli Osmanlı eserlerinden biri olarak günümüze ulaşmış hamdolsun. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif kareye yakın planlı ana ibadet mekanı, tek büyük kubbesi ve kesme taş duvarlarıyla dikkatimizi çekiyor. Cami-i Şerif'in en ayırt edici özelliği ise kurşun lakaplı kubbesi. Bu özellik sebebiyle yapı halk arasında Kurşunlu Camii diye de anılıyor. Kurşun kaplama hem estetik hem de işlevsel bir çözüm olarak Osmanlı mimarisinde önemli bir yer tutardı efendim. Bu sayede Cami-i Şerif'in kubbesi hem yağmur ve kar gibi doğal etkenlere karşı korunmuş hem de şehrin silüetinde güçlü bir görsel etki oluşturmuştur. İpek şehrinde yükselen Kurşunlu Cami-i Şerif'in bu karakteristik görünümü onu şehrin en tanınan yapılarından biri haline getirmiş durumda. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in harimi Osmanlı klasik süsleme sanatının sade fakat zarif örneklerini barındırıyor. Kubbe içindeki kalem işi bezemeler, yazı kuşakları ve bitkisel motifler mekana ruhani bir derinlik kazandırmış. Gösterişten uzak fakat dengeli bir estetik anlayış 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin temel özelliklerini yansıtır efendim. Sevgili dostlar, tarih boyunca Kurşunlu Cami-i Şerifi çeşitli onarımlar görmüş. Zamanın etkisiyle, doğal olaylar sebebiyle ve bölgedeki siyasi gelişmeler neticesinde yapı zaman zaman etkilenmiş. Lakin Cami-i Şerif büyük ölçüde ayakta kalmayı başarmış. Özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla Cami-i Şerif yeniden düzenlenmiş ve özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden korunmuş ve imar edilmiş. Kıymetli dostlar, günümüzde Kurşunlu Cami-i Şerifi İpek şehrinin en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Hem ibadete açık bir Cami-i Şerif hem de Osmanlı döneminin Kosova'daki güçlü vakıf kültürünü yansıtan bir miras olarak hala günümüzde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şehrin günümüzdeki dokusu içinde geçmişten gelen bu zarif yapı, tarih ile günümüz arasında bir köprü olarak vazifesini devam ettirmekte. Liyakatinden zerre kadar şüphemiz olmayan bu yapı, liyakatinden şüphe etmeyeceğimiz mümin gönüllerle birlikte daha da anlamlı hale geliyor şüphesiz. Efendim, Kosova'nın İpek şehrinin bir başka özelliği de İstiklal şairimiz olan Mehmet Akif Ersoy merhumun memleketi olması. Kıymetli dostlar, Kosova'nın İpek şehrinden Mere Hüseyin Paşa Camii yahut bir başka ismiyle Kurşunlu Camii Şerifinden yaptığımız tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan bir istekte bulunacak kişinin şu duayı yaptıktan sonra ihtiyacını istemesini tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. O'nun ortağı yoktur. O yücedir, uludur. O her işi hikmetli olan ve çokça ikram edendir.

0: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarın

Yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.
1: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Gece tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Venezuela ard arda yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntının şiddeti kayıtlara 7.2 olarak geçerken yalnızca 39 saniye sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki ikinci deprem ülkede yıkıma yol açtı. Başkent Caracas'ta dahil birçok bölgede binalar yerle bir oldu. Afette en az 164 kişi yaşamını yitirirken 900'den fazla da yaralı olduğu bildirildi. Ancak can kaybının hızla artabileceğinden endişe ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran büyük tavizler veriyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini savundu. İran ise ABD yönetimini mutabakat zaptıyla çelişen yorumlardan kaçınması konusunda uyardı. Bugün Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayının 10. günü. Yani İslam tarihinin en acı hadiselerinden olan Kerbela felaketinin seneyi devriyesi. Kerbela şehitlerini rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kimseyi ayırt etmeden hizmet ettiklerini belirten Erdoğan, cemevlerine yönelik kurumsal desteklerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Muharrem ayı, Aşura ve Kerbela mesajı paylaştı. Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almaktır dedi. Müslümanları birliğe çağırdı. Mimar Sinan'ın asırlar önce kaleme aldığı vasiyet Süleymaniye'de yaşamaya devam ediyor. Restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan vakfiyede yer alan istekler bugün tek tek yerine getiriliyor. Kur'an-ı Kerim hatmediliyor, aşure ikramında bulunuluyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 30, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 25, Gümülcine 30 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

vezir ettiği gibi rezil de eder insanı dili. Birkaç güzel sözcükle ihya olurken gönül, yürek dağlayan kelimelerle de yaralanır, mahzunlaşır bir ömür. Dile ve edep yerine sahip olabilenler için ne güzel bir muştudur cennet. Bu yüzdendir ki dilini tutan kurtuldu beyanı, arifler için en büyük kısmet. Söz mecliste kalmıyor artık. Söz uçar gider derken, sarf edilen kelimelerin hiç ummadığınız yerlerde karşınıza çıktığına şaşırmamak gerekiyor. Konuşmalarınız dünyanın öbür ucunda bulunan kişilerin kulağına gidebiliyor. Kıymetli dinleyenler, programların size ulaşmasını sağlayan mikrofon ve sahil cihazların belli bir ayardan sonra kayıt yaptığını biliriz. Ses patlamalarından ya da kulağa nahoş gelen seslerin temizlenmeden alınan kayıtların yayına verilmediğini de biliriz. Sesin işitilebilirliği ve şiddeti sözün anlaşılmasında mühim bir ölçüdür aslında. Ruhu rencide eden sözler bir de şiddetle söyleniyorsa olumlu sonuç almak elbette kolay değildir. Bazen sözün tesirinden çok daha etkilidir sükutun kendisi. Sözünüz kıymetsizse sükutunuz davet etsin sizi dinlemeye. Kıymetten düşürmeyin sözcüklerinizi yok yere sarf ederek dinlenmediğiniz yerde. Sükutunuzla tescilleyin sözlerinizi bu şekilde.

Aziz dinleyenler, mühim olan ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimizdir. Buradan geçişler yasaktır yerine, geçişlerinizi şu istikametten yapabilirsiniz demek kulağa daha hoş gelmiyor mu? Sevgili dinleyenler, yoklama yaptığım bir sınıfta yanındaki arkadaşıyla konuşmaya dalıp sesimi duymayan bir öğrenciye, seninle ilgili bir problem var ama sen buna müdahil olmazsan çözemeyiz değil mi dediğimde, bana gülümseyerek hocam affedersiniz deyip mahcup bir şekilde yerine oturmuştu. Sen neden yoklamayı dinlemiyorsun demek yerine daha etkili gelmişti bana bu söz. Yine derste iki öğrencimin kendi arasında konuştuğunu duyduğumda onlara şöyle hitap ettiğimi hatırlıyorum. Sesimi duyabiliyor musunuz? Öğrenciler, hayır hocam duyamıyoruz. Ama ben sizi gayet rahat duyuyorum demem üzerine hocam affedersiniz diyerek derse devam ettiğimi hatırlıyorum. Evet kıymetli dinleyenler, ağızdan çıkan söz kulağa gider, gönülden çıkan söz gönle gider.

Aşura günü. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin, yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır.

kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin, kardeş olun ey Allah'ın kulları nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızla tekrar karşınızdayız. Geçtiğimiz programda yaz tatilinin çocuklar için karar verme ve inisiyatif geliştirme fırsatı olduğundan bahsetmiştik. Bugün ise yaz tatilinin bir başka önemli yönünü ele alacağız. Bir çocuğun ilk kez kendi kazandığı parasıyla ailesine küçük bir hediye aldığını düşünelim. Belki değeri çok büyük değildir. Belki sadece küçük bir anahtarlık, küçük bir not defteri ya da annesine aldığı bir buket çiçektir.

Ama o hediyenin içinde başka bir şey vardır. Emek, çaba, düşünce, sorumluluk ve başarma duygusu. İşte bazı deneyimler vardır ki okul kitaplarında yazmaz. Hayatın içinde öğrenilir. Sorumluluk kazanmak. Çünkü sorumluluk yalnızca bir görev değil, insanın kendi hayatını taşıyabilme becerisidir. Günümüzde birçok anne baba çocuklarının sorumluluk sahibi olmasını ister. Ancak bazen farkında olmadan onların yapabilecekleri işleri de üstlenirler. Ne yapmaları gerektiğini hatırlatırlar. Mesela çantasını hazırlar, eşyasını düzenler, sorunlarını çözer, eksiklerini tamamlar. Sonra da bir gün büyüdüğünde sorumluluk almasını ister. Oysa sorumluluk hazır olarak gelen bir özellik değildir. Yaşanarak öğrenilir. Tıpkı yürümek gibi, tıpkı konuşmak gibi, tıpkı yüzmek gibi. Yavaş yavaş gelişir ve yaz tatili bunun için çok önemli fırsatlar sunar. Öncelikle şunu söyleyelim. Sorumluluk demek çocuğa kaldıramayacağı yük bırakmak değildir. Sorumluluk, çocuğun yaşına uygun görevler üstlenmesidir. Mesela bir ilkokul öğrencisi kıyafetlerini kendisi giyip çıkarabilir. Hangi kıyafetini giyeceğine kendisi karar verebilir. Sofranın hazırlanmasına yardım edebilir. Bitkileri sulayabilir. Bir ortaokul öğrencisi alışveriş listesi hazırlayabilir. Aile içindeki bazı görevleri üstlenebilir. Bir lise öğrencisi ise artık hayatın gerçek sorumluluklarıyla daha fazla tanışabilir. Çünkü birkaç yıl sonra yetişkinlik dünyasına adım atacaktır artık. Bugün birçok genç mezun olduğunda iş hayatıyla ilk kez karşılaşır. Oysa geçmişte gençler hayatın içine daha erken karışabiliyordu. Mahalle bakkalında, bir berber dükkanında, bir kitapçıda, bir atölyede, bir ustanın yanında. İnsanlarla iletişimi kurmayı öğreniyordu mesela. İş takibini öğreniyordu. Sabretmeyi öğreniyordu. Ve verilen görevi tamamlamayı öğreniyordu. Bugün elbette şartlar değişti. Çocuk güvenliği her zamankinden daha önemli. Ancak bu durum gençlerin hayatta tanışmasına engel olmamalı. Özellikle uygun yaşlarda ve güvenli ortamlarda gerçekleştirilecek kısa süreli çalışma, gözlem veya gönüllülük deneyimleri çok kıymetli kazanımlar sağlayabilir. Çünkü çalışma deneyimi sadece para kazanmak değildir. İnsanın kendisini tanımasıdır. Bir genç sabah erken kalkmayı öğrenir. Sorumluluk aldığı işin sonucunu görür. Yaptığı hataların başkalarını etkileyebileceğini fark eder. İnsan ilişkilerini öğrenir. Sabretmeyi öğrenir. Bazen zorlandığını görür. Bazen başarılı olduğunu hisseder. Ve bütün bunlar kişiliğinin şekillenmesine katkı sağlar. Bir başka önemli konu da emek bilincidir. Bugün birçok çocuk ve genç tüketimin içinde büyüyor. Bir ürün mağazada hazır bulunuyor, bir yemek masaya hazır geliyor. Bir hizmet tek tuşla kapıya ulaşıyor. Oysa bütün bunların arkasında görünmeyen büyük bir emek var. İnsan emeğin değerini çoğu zaman emek verdiğinde anlar. Bir gün boyunca çalışan bir genç akşam eve döndüğünde yorgunluğun ne demek olduğunu çok daha iyi hisseder. Kazandığı küçük bir ücretin arkasındaki çabayı görür. Paraya, zamana ve üretime bakışı değişir. Bu yüzden birçok eğitimci çocukların yalnızca bilgiyle değil, hayat deneyimleriyle de büyümesi gerektiğini vurgular. Çünkü hayat sadece sınavlardan oluşmaz. Hayat, insan ilişkilerinden, sorumluluklardan, beklenmedik sorunlardan ve çözüm üretmekten oluşur. Yaz tatili de bütün bunların küçük küçük deneyimlenebileceği özel bir zaman dilimi sunar. Elbette burada kastedilen çocukları erken yaşta çalışma hayatına itmek değildir. Ama onları hayatın gerçekleriyle tanıştırmaktır. Onlara güvenmektir. Katkı sunabileceklerini hissettirmektir. Aile içinde görev vermektir. Üretmenin mutluluğunu tattırmaktır. Çünkü insan yalnızca tüketerek değil, katkı sunarak da gelişir. Değerli dinleyiciler, belki bu yaz çocuklarımızın bütün zamanını doldurmak yerine

0: insanı büyüten yalnızca bilgi değildir. Sorumluluk da büyütür. Emek de büyütür. Hayatın içinde olmak da büyütür. Bir sonraki programımızda yaz tatilini bir kendini keşfetme yolculuğuna nasıl dönüştürebileceğimizi konuşacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere efendim.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 10 Muharrem 1448.

0: Rumi takvime göre 12 Haziran 1442. Tarihte bugün, Aşure günü, Kore Savaşı başladı, 1950. Arka sayfa, günün konusu, Aşure günü. Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Muharrem ayının 10. gününe Aşura denmektedir. Yalnız bugün değil, bugünün bir gün önce veya bir gün sonrasını da ekleyerek oruç tutmak müstehap sayılmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Yahudilerin Aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve bu orucun anlamını, yani niçin tutulduğunu sormuştu. Yahudiler kendisine bugünün büyük bir gün olduğunu, Allah'ın bugün de Musa aleyhisselamı ve İsrailoğullarını düşmanlardan kurtardığını, bu yüzden Musa aleyhisselamın da bugün de oruç tuttuğunu bildirince, ben Musa aleyhisselama sizden daha yakınım buyurdu ve bugün de oruç tutulmasını emretti. Aşure günü aynı zamanda şehitlerin efendisi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'in ve beraberindeki Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan 70 küsur kişinin Kerbela'da şehadete yürüdüğü gündür. Kerbela, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Bir hadis. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Keçi tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Venezuela ardarda yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntının şiddeti kayıtlara 7.2 olarak geçerken yalnızca 39 saniye sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki ikinci deprem ülkede yıkıma yol açtı. Başkent Caracas dahil birçok bölgede binalar yerle bir oldu. Afette en az 164 kişi yaşamını yitirirken 900'den fazla da yaralı olduğu bildirildi. Ancak can kaybının hızla artabileceğinden endişe ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tarafların karşılıklı açıklamaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran büyük tavizler veriyor dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmaması gerektiğini savundu. İran ise ABD yönetimini mutabakat zaptıyla çelişen yorumlardan kaçınması konusunda uyardı. Bugün Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayının 10. günü. Yani İslam tarihinin en acı hadiselerinden olan Kerbela felaketinin sene-i devriyesi. Kerbela şehitlerini rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kimseyi ayırt etmeden hizmet ettiklerini belirten Erdoğan, cemevlerine yönelik kurumsal desteklerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Muharrem ayı, Aşura ve Kerbela mesajı paylaştı. Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almaktır dedi. Müslümanları birliğe çağırdı. Mimar Sinan'ın asırlar önce kaleme aldığı vasiyet Süleymaniye'de yaşamaya devam ediyor. Restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan vakfiyede yer alan istekler bugün tek tek yerine getiriliyor. Kur'an-ı Kerim hatmediliyor, aşure ikramında bulunuluyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 30, Eskişehir 31, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 35 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 44, Kudüs 29, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 25, Gümülcine 30 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar. Bugün 25 Haziran Perşembe, bir haftanın daha sonuna doğru ilerlerken, yani Perşembe gününü geride bırakmaya hazırlandığımız şu saatlerde Diyanet Radyo mikrofonlarından sizlere sesleniyoruz. Gün boyu süren koşuşturmacının ardından şimdi biraz soluklanma zamanı, biraz da gönüllerimizi dinlendirme vakti diyelim. Önümüzdeki dakikalarda gündemden öne çıkan bazı gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Birbirinden güzel eserlerle akşamınıza eşlik edeceğiz. Ve tabii ki hayatın içinden güzel hikayelerle sizlerle birlikte olacağız. Sizler de programa katılabiliyorsunuz. Ve bizi yalnız bırakmayın bu anlamda. Güzel dileklerinizi ve temennilerinizi bekliyoruz. Haftaya tamamlamaya bir adım kala akşamın huzurunu ve bereketini hep birlikte paylaşmak dileğiyle diyoruz. Hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bugün 10 Muharrem özel ve mübarek de bir zaman dilimi. Bugün birbirimizi daha iyi anlamaya, gönüllerimizi birbirine yaklaştırmaya, kırgınlıkları onarmaya ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye vesile olsun diyoruz. Çünkü birlik güç verir, beraberlik bereketi de beraberinde getirir. 10 Muharrem'in ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyoruz. Muhabbetin çoğaldığı, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin güçlendiği, nice güzel günler nasip olsun diyoruz. Saatlerimiz 18 onu gösteriyor. Akşamın huzurunu ve bereketini birlikte paylaşmak üzere mikrofon başındayız. Bizi nerede dinliyorsanız oraya selamlarımızı, sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Güzel dileklerinizi ve temennilerinizi bekliyoruz. Günün duası belki sizden gelecek, bilemiyorum. Onu da bekliyoruz elbette. Birazdan mesajlarınızı da okumaya başlayacağım sırasıyla, ama şimdi özel ve güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Şu sıralar iş çıkış saati malum ve trafiğin yoğun olduğu bir saat dilimi. Günün yorgunluğu bir taraftan, trafik yoğunluğu bir taraftan derken sizler de gitmek istediğiniz yere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Eve gitmek istiyorsunuz, sevdiklerinize kavuşmak istiyorsunuz. Bunun da farkındayız. Tam da işte büyük şehirlerde, Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerimizde trafiğin yoğun olduğu saatler arasında yer alıyor işte bu saat dilimi. Sabah da yine aynı saatler içerisinde benzer bir yoğunluk oluyor. Akşam da bu büyük şehirlerin kaderi, yapacak bir şey yok. O yüzden ne yapacağız? Moralimizi yüksek tutacağız, trafiğin yoğunluğuna aldırmayacağız, güzel belki bir eser dinleyeceğiz, Diyanet Radyo'yu açacağız elbette ve Diyanet Radyo'dan gelen sese kulak vereceğiz. Çünkü biz sizler için buradayız, mikrofon başında, sizlerin akşamına eşlik etmek için mikrofon başındayız. Merhabalar uzaklarda olan kardeşim İlyas Boz Temir için Hasan Bayer'den bir eser rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Onu çok sevdiğimi ve dört gözle beklediğimi de söylerseniz çok sevinirim demiş. Biz de söylüyoruz işte, buyurunuz. Reyhan Hanım yazmış galiba bize ve onun dileğini de, temennisini de bu mikrofonlar aracılığıyla paylaşmış olalım. 81 ilimizde, dünyanın dört bir tarafında, Diyanet Radyo'nun açık olduğu her yerde bu mikrofondan çıkan ses gönüllerinize kadar ulaşıyor. Bizden ayrılmayın diyoruz. Diyanet Radyo, radyoda kalın ve bizleri güvenle dinleyin. Şimdi güzel bir eser ve ardından birlikteliğimiz devam etsin.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'nun sesi bugün de Türkiye'nin dört bir yanında yankılanıyor. Sadece ülkemizle de sınırlı değil elbette. Dünyanın neresinde bir Türkçe selam varsa, nerede bir gönül bu frekansa kulak veriyorsa oraya da ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz elbette. Sizler de bulunduğunuz şehirden bizlere ulaşabilirsiniz. Hatta dünyanın herhangi bir noktasından bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Selamlarınızı, dileklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Belki sizden gelecek bir mesaj bir başkasının kalbine iyi gelir. Belki buradaki bu güzel dilek bir başkasına fayda sağlar. Bilemeyiz. O yüzden mikrofonlarımız, mesaj hattımız sizlere açık ve sesimizin ulaştığı her yerden selamlarınızı.

hattınızı bekliyoruz. Selamun aleyküm, ben Fatih Azun, Aydın'dan yazıyorum demiş ve Savaş Talha'dan annem ilahisini istiyorum demiş. Eşi ve çocuklarına armağan ediyormuş. Bir bakalım, notumuzu alalım ve sıradaki eseri de yine sizlere de armağan edelim. Akşamın bu saatinde bizi nerede dinliyorsanız, yolda, trafikte, evde ya da dünyanın herhangi bir yerinde sesimiz size ulaşıyorsa eğer, sorun yok, bizde kalmaya devam edin. Akşamın huzurunu ve bereketini birlikte paylaşalım.

0: Reklam.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Saatlerimiz 18.28'i gösteriyor ve ilk yarım saatlik dilimin sonuna geldik bile. Hızlıca geçiyor zaman değil mi? Bir taraftan ömür geçiyor elbette. O yüzden anı en iyi şekilde değerlendirebilmek, insan olarak vazifemizi en iyi şekilde yapabilmek gerekiyor. Bu aynı zamanda bir kulluk vazifesi ve o anın kıymetini bilmek. Bize bahşedilen her anda nefes alabiliyorsak şayet bunun için şükredebilmek ve yanlışlardan kaçınabilmek. Allah'ın, Rabbimizin istediği bir kul olabilmek için uğraş vermek, çabalamak, bunların hepsini yapmak lazım. Çünkü geçen zamanın telafisi yok. Geri dönüp tekrar yaptığınız yanlışları telafi edemiyorsunuz. Ya da daha iyisini yapardım, şöyle bir geriye dönseydim deseniz mümkün değil. Önünüze bakmaya devam ediyorsunuz. Geride bıraktıklarınız içerisinde de pişmanlıklarınız varsa tövbe ediyorsunuz, bağışlanma diliyorsunuz veyahut o yanlışları telafi etmeye çalışıyorsunuz. Ama dediğimiz gibi geçen zamanın telafisi yok. O zaman kaybedildi, gitti artık. Bundan sonra önümüze bakmak lazım ve içinde bulunduğumuz o anın kıymetini bilip o ana uygun hareket etmek lazım. Hayatımızı ona göre gözden geçirmek lazım. Bugün evde olan dinleyicilerimiz, hiç dışarı çıkmadım diyenler var mı acaba? Onlara da selamlarımızı iletelim tabii ki. Sabah erkenden başlayan bir süreç tabii onlar için. Birçok yapılacak iş vardı. Evin işleri zaten bitmiyor. Mutfağı, temizliği, düzeni derken gün nasıl geçiyor anlamıyorsunuz bile değil mi? Mutfak ekibine selamları göndermeden olmaz. Akşamın bereketi tam olarak yerine gelmez bizce. O yüzden mutfak ekibimizi hiç unutmuyoruz. Onlara hep selam gönderiyoruz. Eğer işler büyük ölçüde toparlandıysa, çay demlendiyse, biraz olsun dinlenmeye fırsat da bulduysanız ne mutlu size. Gün boyu verilen emek de en az dışarıda, iş yerindeki mesailer kadar kıymetli bize göre. Şimdi akşamın biraz da böyle serinliğine doğru ilerlerken sizler de kendinize küçük bir mola verin. Bir yandan işlerinizi tamamlarken bir yandan da Diyanet Radyo'nun sesi evinize misafir olmaya devam etsin. Çünkü burada huzur var, güzel eserler var ve birbirinden güzel dilekler, temenniler var. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bir dinleyicimiz hayırlı akşamlar dilekleriyle bir mesaj gönderiyor. Bize Başakşehir'den Ramazan Argum, Gazze'ye selam, boykota devam diyor. Rabbim yardımcınız olsun diye de eklemiş bize gönderdiği mesajında. Bir başka mesajımız şöyle başlıyor. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Sıradaki eser tüm dinleyicilere gelsin demiş Pendik'ten Musa Doğramacı. Bir zamanın kıymetinden bahsederken Musa Bey de yine böyle bir yaklaşımla yazı da iyi değerlendirmeyi, kışı da iyi değerlendirmeyi ifade ediyor bize. Tabii ki buradaki mevsimler mecazi anlamda kullanılan, ömürden bahseden mevsimler ve birbirinden güzel mesajlarınız geliyor. Uzun zamandır açmadığımız kelime kutusunu bugün açabiliriz isterseniz. Ne diyorduk? Bazı kelimeler vardır ki unutmamamız gereken kelimelerdir onlar. Alıp başucumuzda taşıyacağımız, hep yanı başımızda duracak ve sıkıştığımız zaman hatırlayacağımız kelimeler. Ve birçok kelimeyi de koymuştuk kelime kutumuza. İçinde bulunduğumuz bu zaman dilimi ve bugün itibariyle bugünün de önemine atfen belki bazı kelimeler koyabiliriz kelime kutumuza. Aklınıza gelen ne varsa bizle paylaşın ve birazdan kelime kutumuza koyacağımız kelimeyi de hep birlikte açıklamış olalım. Diyanet Radyo'dasınız. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Yarın son ders zili çalacak ve öğrenciler artık yaz tatiline çıkacaklar. Çok yoruldular, bir yıl boyunca çalıştılar, çabaladılar. Hele ki sınav döneminde olan öğrenciler, onların zaten yaptıkları çalışma, ortaya koydukları o performans takdir edilesi bir performans. Ortaokuldan liseye geçmeye çalışan öğrencilerimiz, evlatlarımız var. Onlar LGS için ter döktüler. Liseden üniversiteye geçmek, üniversite sınavını kazanabilmek için ter dökenler var. Dolayısıyla öğrenciler, evlatlarımız hakikaten bu anlamda, özellikle sınava hazırlananlar, çok yoruldu. Ve bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelindi. Çocuklarımız o yoğun dönemden çıkıyorlar. Yorgunluklarını da inşallah yaz tatilinde atarlar. Tabi burada anne ve babalara önemli görevler düşüyor. Çocuklarınızın hem sosyal aktivitelere katılmalarını sağlayın, hem onlara kültürel bir takım aktiviteler oluşturun. Belki kitap okuyacak öğrenciler, belki bir spor kulübüne yazılacaklar, belki spor yapacaklar, ama biraz şöyle o yoğun ders temposundan kurtulmak lazım. Biraz da sıyrılmak lazım. Benim oğlan, benim kız ders çalışmıyor zaten, ne yapacağız diye sorarsanız ona verecek cevabım yok. Ama normal şartlarda her bir evladımız biriciktir. Her birinin kendisine özgü bazı özellikleri vardır. Önemli olan o özelliği, o cevheri ortaya çıkartabilmek ve bunu da tabii ki en başta anne babalar yapacak. Eğer yapamıyorlarsa belki bir uzman gözetiminde bunu gerçekleştirecekler, ama yeteneksiz çocuk yoktur, yeteneği keşfedilmemiş çocuk vardır. Bu bilinçle hareket edersek sanırım problem yaşamayız diye düşünüyorum. O yüzden Rabbim evlatlarımıza zihin açıklığı versin, yaz tatilinin onlar için iyi geçmesini nasip etsin ve moral depolayarak yeni bir eğitim öğretim dönemine hazırlansınlar, başlasınlar diyoruz ve hepsine iyi tatiller diliyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, bizden ayrılmayın, şimdi güzel bir eser dinleyelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Şairler şehrinden kahraman şehirden gelen bir mesaj var. Kahramanmaraş'tan Zeynep. Canım annem ve canım babam için sıradaki eseri istiyorum demiş ve onlara armağan etmiş. İyi yayınlar dilekleriyle birlikte bize ulaşıyor. Yine Tarsus'tan Ünal Bey, bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimizden birisi. Sıradaki eseri canım kızım, damadım ve torunlarım için istiyorum demiş. Ve eklemiş, kusursuz dost arayan dostsuz kalır diye. Evet, herkesin bir kusuru vardır. Önemli olan o kusurların çok büyük zararlar verici olmaması. Bazı hatalar, bazı eksiklikler elbette kapatılır. Görmezden gelinebilir. Ve eğer eksik arıyorsak şayet, eksiksiz birisini bulmak da hayatımıza çok güç. Herkes birbirini eksiksiz bir şekilde değil de eksikleriyle kabul etmeli. Öyle değil mi? Dolayısıyla buna dikkat çekmiş Ünal Bey. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve bir başka mesaj Eskişehir'den geliyor. Tuğba Hanım, tüm Müslüman kardeşlerimizin ve özel olarak da eşim Ömer'in Aşura gününü mübarek olsun diyor. Ve Rabbim bugün de Yunus Aleyhisselam balığın karnından nasıl kurtulduysa bizi de öyle kurtarsın inşallah demiş. Artık nasıl bir sıkıntı var? İnşallah o sıkıntılardan bir an önce sizler de kurtulursunuz. Bir derdiniz varsa inşallah en kısa sürede derdinize derman bulursunuz diyelim. Bu vesileyle bütün hastalara şifalar dileyelim, dertlilere devalar dileyelim ve gününüzün, akşamınızın bereketli olması için yine hep birlikte dua edelim. Diyanet Radyo'dasınız. Saatler 18.46'yı gösteriyor bile. Şimdi güzel bir eser daha dinleyelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Bu aralar size de oluyor mu bilmiyorum ama bazen kendimizi hep yorgun hissediyoruz. Sabah kalkıyoruz, gün daha başlamadan enerjimiz tükenmiş gibi geliyor. Sürekli bir halsizlik durumu, isteksizlik durumu, hatta zaman zaman moral bozukluğu söz konusu oluyor. Acaba siz de bunu yaşıyor musunuz? Eğer yaşıyorsanız şu soruyla devam edebiliriz. Son zamanlarda güneşle, temiz havayla ve hareketle ne kadar vakit geçiriyoruz acaba? Uzmanlar diyor ki bu yorgunluğun sebeplerinden birinin D vitamini eksikliği olabileceğini ifade ediyorlar. Halk arasında güneş vitamini olarak da bilinen D vitamini. Hani eskiler derdi ya, güneşe çık da kemiklerin ısınsın diye. İşte aynen böyle. D vitamini son derece önemli bir bu anlamda vitamin ve insanın bağışıklık sisteminin de güçlü kalması D vitamininin olmasına bağlı. Tabii bu genel yaşam kalitemizi de derinden etkiliyor. İlginç olan şu ki D vitamininin çok küçük bir kısmı besinlerden alınabiliyor. İşte bazı balık türleri, somon, uskumru gibi yağlı balıklar, yumurtanın sarısı ve bazı gıdalar destek sağlasa da asıl kaynak güneş ışığı. Özellikle yaz aylarında cildi yakmayacak şekilde ve gerekli tedbirleri alarak kısa süreli güneşten faydalanmak D vitamini ihtiyacını tamamen karşılayacak sevgili dinleyicilerimiz. O yüzden tam da böyle sıcaklıkların iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı, hatta önümüzdeki haftalar itibariyle de çok sıcakların geleceğinin haber verildiği şu zaman diliminde, şu günlerde güneşin önemini ve kıymetini bir kere daha hatırlamak için ve hatırlatmak için bu bilgiyi sizlerle paylaştım. Tabii şunu söylemekte fayda var. Güneşe alerjisi olanlar olabilir, kronik rahatsızlığı olanlar olabilir, yaşlılar, çocuklar, bunların güneşin böyle en dik ışınlarla geldiği zamanlarda dışarı çıkartılması tavsiye edilmiyor tabii ki. Burada önlem almak lazım ama siz yine de güneşten çok çok uzak kalmayın. D vitamininizi güneşten alın. Diyanet Radyo'dasınız. Saatlerimiz 18.55. Güzel bir eser dinleyelim şimdi.

0: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Saatleri 19 yaptık, bir saati geride bıraktık ve önümüzdeki dakikalarda da yine birbirinden güzel eserlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Diyanet Radyo'dasınız, hayırlı akşamlar programı devam ediyor. İyi akşamlar, ben Osmaniye'den sizi dinliyorum demiş bir dinleyicimiz ve sıradaki eseri eşim, oğlum ve iki kızım için istiyorum diye de eklemiş. İsimlerinizi de verirseniz çok memnun oluruz buradan hatırlatmak anlamında. 10 Muharrem bugün ve dolayısıyla sünneti yerine getirip oruç tutan mümin kardeşlerimize sıradaki eser gelsin demiş bir başka dinleyicimiz, Ece Hanım olabilir. Teşekkür ediyoruz kendisine de, sağ olsun. Ve bugün aşura demiş bir başka dinleyicimiz, Bornova'dan Kevser Hanım. Resulullah Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da 72 yareniyle birlikte şehit edildiği gün Mevla şefaatlerine erdirsin diyor. Bornova'dan selamlarını gönderiyor Kevser Hanım. Mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz elbette. Gelenler var, sırada bekleyenler var. Şimdi güzel bir eser dinleyelim, ardından tekrar birlikteyiz.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar programında sizlerle birlikteyiz ve akşamın bereketini, güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Mutfak ekibinden gelen bir mesaj. Mutfak ekibi hatırlanmadan olmaz diyor dinleyicimiz. Hayırlı bereketli akşamlar. Kayseri Melikgazi'den Hatice Hanım yazmış. Aşure günümüz ve cuma akşamımız mübarek olsun. Rabbim bizleri sevdiği, sevdirdiği ve razı olduğu kullarından eylesin duasıyla diye mesajını göndermiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bir başka mesajımız da Ömer Faruk Altunağ'dan Mevlana gibi eserini rica ediyoruz demiş. Şu an sizi dinliyoruz ve Ankara'dan Manisa'ya gidiyoruz. Hayrettin Çoban, Adem Karakuş, Salih Yıldırım hocalar için demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz ve sizlere de hayırlı yolculuklar diliyoruz elbette. Kahramanmaraş'tan gelen bir mesajımız var. Selamlarla ve muhabbetlerle sabah akşam Diyanet Radyo dinliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz demiş dinleyicimiz. Mümkünse bize rahmet lazım eserini rica ediyor. Kıymetli hocamız Ali Şimşek'e armağan ediyoruz. Diyanet Radyo çalışanlarına gönülden selamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz demiş dinleyicimiz. Bayram Bey olmalı. Çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor ve birbirinden güzel eserlerle birlikte biz de akşamın huzurunu, bereketini paylaşıyoruz. Şimdi onlardan birini daha dinleyelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: İzmir'den minik bir dinleyicimiz 7 yaşında Tangül bize mesaj göndermiş ama annesi Çiğdem Hanım'la birlikte dinliyormuş ve tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam diyoruz biz de Tangül'e ve güzel bir gelecek diliyoruz ona, ailesiyle birlikte mutlu olacağı ve çok böyle güzel hayat süreceği bir geleceği olsun inşallah. Adana'dan gelen bir mesajımız, Adana'dan Sevda Hanım iyi yayınlar dilemiş. Eşim Akif için bir eser rica ediyorum. Rabbim eşlerimizle kalplerimizi birbirine ısındırsın demiş ve hanelerimizi huzurla doldursun diye de eklemiş. Antalya'dan Dilek Hanım, hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Allah'ım bizlere öyle dostlar ver ki bize her an Rabbim seni anlatsın, seni hatırlatsın. Allah'ım bizlere öyle kapılar aç ki yüzümüze kapanan bütün kapılar iki cihanda şükür sebebimiz olsun demiş. Ve Alper Kış'tan bir eser rica etmiş. Teşekkür ediyoruz. Yine herhalde günün duası gibi bir metni bizimle paylaşmış oldu. Duygularını ve düşüncelerini Dilek Hanım, teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi güzel bir eser dinleyelim. Ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Uzun zamandır açmadığımız kelime kutumuzu bu akşam açalım isterseniz ve bu özel zaman diliminde ve bu mübarek gün içerisinde belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz kelimelerden bir tanesidir. Başucumuzda taşıyacağımız, yanımızdan ayırmayacağımız bir kelime. Bugün kelime kutumuza bırakacağımız kelime muhabbet olsun. Muhabbet, habbe kökünden geliyor. Yani tohum demek. Ne kadar anlamlı değil mi? Çünkü sevgi de saygı da bir tohum gibidir. Gönlümüze düşer, ilgiyle büyür, emekle kök salar ve

zamanla meyvesini verir. Muhabbet konuşmaktan ibaret bir eylem değil. Sohbet etmek ya da bir arada bulunmak değil sadece. Muhabbet gönülden gönüle kurulan görünmez bir köprü. Belki onu bir selamda bulabiliriz, bir tebessümde bulabiliriz veya birbirimizin halini hatrını sorarken bulabiliriz. Eskiler muhabbet arttıkça mesafeler kısalır derlermiş. Çünkü insanlar birbirlerini dinledikçe, anlamaya çalıştıkça kalpler de birbirine yaklaşırlar. Kırgınlıkların ilacı da çoğu zaman samimi bir muhabbettir. Belki de bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey daha çok muhabbet edebilmek, daha çok dinlemek ve daha çok gönle dokunmak. O yüzden kelime kutumuza bugün muhabbet kelimesini bırakıyoruz. Gönüllerimizden eksik olmasın, evlerimizi bereketlendirsin, dostluklarımızı kuvvetlendirsin diyoruz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Programın son bölümünde bir insan hikayesine yer vermek istiyorum. Kalplere, yüreklere dokunan bir insan hikayesi. Bazen başarıyı büyük imkanlarda arıyoruz. Oysa başarı çoğu zaman sabırla, emekle ve vazgeçmemekle geliyor. Örnek Adana'dan. Adana'da 33 yıldır sokak sokak dolaşarak atık kağıt toplayan bir baba düşünün. Çocuklarının okuyabilmesi için yaz sıcağına, kışın soğuğuna aldırmadan çalışan bir baba. Ve ona her seferinde her daim destek olan bir kız evlat. İşte o genç kız üniversite eğitimini bölüm birincisi olarak tamamlamış. Latife Aslan birincilik kazanmış, üniversitesini birincilikle bitirmiş ve ailesinin gurur kaynağı olmuş. Tebrik ediyoruz kendisini ve başarılarının devamını diliyoruz. Bu haber bize bir kez daha gösteriyor ki başarı şartların mükemmel olmasını beklemek değil, eldeki imkanları en iyi şekilde değerlendirebilmektir. Yani azim varsa engeller küçücük kalır. Emek varsa hedefler yakınlaşır. Bugün belki önünüzde zor bir yol var. Belki şartlar istediğiniz gibi değil. Ama unutmayalım, insanı hedefine ulaştıran şey imkanlarıyla sınırlı değildir. Kararlılığıdır. Gayret eden, sabreden ve umudunu kaybetmeyen insanlar mutlaka emeklerinin karşılığını görür. Ne diyorduk burada? İnsan sonuçtan değil, verdiği gayretten sorumludur. Gayret veriyorsak, gayret gösteriyorsak sorun yok. O yüzden tüm emek veren anne ve babalara selamlarımızı iletelim. Ve hayallerinin peşinden vazgeçmeden yürüyen gençlerimize de kalpten başarılar diliyoruz. Çünkü başarı çoğu zaman azmin ve alın terinin sessiz hikayesidir.

Ve hayırlı akşamlar programının bugün de sonuna geldik. Bu akşam da hayatın içinden hikayeleri paylaşmaya çalıştık. Kimi zaman düşündüysek, kimi zaman tebessüm ettiysek ve tabii kalbinize, gönlünüze dokunan, yüreğinize iyi gelen bir söz olduysa bu mikrofondan ne mutlu bizlere. Şimdi günü geride bırakırken yorgunluklarımızı Rabbimizin rahmetine emanet ediyoruz. Bugün yapamadıklarımız için üzülmek yerine elimizden gelenin en iyisini yapmış olmanın huzurunu taşıyalım. Çünkü insan her zaman söylediğimiz gibi gayretten sorumludur. Geceniz bereketle, haneniz huzurla dolsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, afiyet ve gönül ferahlığı içinde bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Rabbimiz bizleri gecenin ardından umutla uyanacağımız aydınlık bir sabaha kavuştursun. Dileğimiz de, duamız da budur. Ben İlker Uykal, bizleri dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Geceniz hayır olsun. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu programda konu edeceğimiz mecelle kaidesi: El vasfu fil hadiri lagvun ve fil gaibi mu'teberun kaidesi olacak. Kaidenin tercümesini yapacak olur isek, kaide şunu söylüyor: bizzat görünen ve bulunulan ortamdaki bir şeyin niteliklerinin, sıfatlarının sayılması dikkate alınmaz. Ancak böyle değilse, yani o şey o mecliste bulunmuyorsa, niteliklerinin sayılması, vasıflarının sayılması dikkate alınır. Değerli dinleyenler, bu kaide birçok akitte geçerli kabul edilmiştir. Kaidenin şerh ve izahı ile ilgili verilen örnekler hep akitlerle ilgili örneklerdir. Bu örnekler satım akdi ile ilgili olabildiği gibi kiralama akdi ya da nikah akdi ile de ilgili olabilmektedir. Özetle açıklamak gerekirse, vasıf bir şeyi nitelemek, yani sıfat ve belirgin niteliklerini açıkça ortaya koymak demektir. Bir şeyin tanınması ve bilinebilir olması, ya onun diğerlerinden ayırt edilecek tarzda isminin, cinsinin, türünün ve niteliklerinin açıkça belirtilmesi suretiyle olabilir, ya da tanıtmaya çalıştığımız bu şey şayet hazır ve görülebilir bir şekilde yanımızda bulunur ve bizzat ona işaret etmek suretiyle olabilir. Bu şekilde onu tanıtabiliriz. Dolayısıyla bir şey tarif edilmek istendiğinde onun cinsiyle birlikte vasfı ve niteliği de ifade edilmişse bakılır. Eğer nitelenen şey hazır, yani yanımızda olmasına rağmen, içinde bulunduğumuz mecliste olmasına rağmen tanıtmak için ayrıca ona işaret de edilmişse, işaret dikkate alınır ve işaret muteberdir. Cinsine ve niteliklerine dair söylenen şeyler dikkate alınmaz. Bizzat işaret edilerek gösterilen şey üzerine akit gerçekleşmiş kabul edilir. Çünkü işaretle belirleme söz ile anlatımdan daha güçlü ve amaca daha net ulaştırıcıdır. Değerli dinleyenler, ancak nitelikleri sayılmaya çalışılan şey içinde bulunulan ortamda değilse, yani gaip ise, bu durumda ona işaret etmek mümkün olmadığından cinsinin, türünün ve niteliklerinin sayılması suretiyle onun hakkında fikir sahibi olup onu tanımak mümkün olabilecektir. Mesela satıcı hemen yanında bulunan kır bir atı satarken hem ata işaret ederek hem de cinsini ve niteliklerini sayarak "şu yağız atı sana şu kadar liraya sattım" demiş olsa, satım akdi için bir icapta bulunmuş kabul edilir. Yani yapılan icap, yani bu irade beyanı geçerlidir. Kır at ile ilgili olarak ona işaret ettiği halde yağız at ifadesini kullanması hüküm ifade etmez ve boş kabul edilir. Çünkü kır at hemen yanında ve kendisine işaret edilerek "şu at" diye satışa arz ettiği malı herhangi bir karışıklığa sebep olmayacak tarzda belirlemiş olur. Dolayısıyla müşteri satıcının yaptığı bu icaba aynı akit meclisinde kabul ile onay verirse satım akdi gerçekleşmiş olacaktır. Ancak aynı satıcı akdin yapıldığı ortamda bulunmayan, yani gaip olan bir kır atı yağız at diye satacak olsa, gaipteki bir şeye dair nitelemesi geçerli ve akit de münakit olur. Ancak bu durumda müşteri muhayyerdir. Bu muhayyerlik türüne de vasıf muhayyerliği denir. Çünkü bu durumda satışa arz edilen mal ile ilgili olarak zikredilen nitelik o malda bulunmadığından müşteri muhayyer kabul edilmiştir. Dilerse akdi feshedebilir ya da aynı bedelle satıcının kır at dediği ancak yağız olan atı satın alabilir. Ancak mesela yakut taşlı bir yüzük satın alan kişinin satın aldığı yüzüğün yakut değil, işlenmiş, şekil verilmiş ama sıradan bir cam olduğunun ortaya çıkması halinde cins farkı olduğundan bu akit gerçekleşmiş olmaz. Ancak kırmızı yakut yüzük diye satın alsa, sonra onun yeşil yakut olduğu ortaya çıksa, cins birliği olduğundan bu durumda akit gerçekleşmiş kabul edilir. Değer dinleyenler, bütün bu örneklerden hareketle şayet cins birliği varsa vasıf ve niteliklerle ilgili farklılığın akdin inikadına, yani akdin kurulumuna engel olmayacağı ifade edilebilir. Hasılı, bir şeyin bizzat ismini söylemek ve niteliklerini ifade etmek, bir açıdan o şeye işaret ederek onu belirlemekten daha güçlü, bir başka açıdan da bir şeye işaret ederek onu belirlemek, o şeyin isim ve niteliklerini ifade ederek belirlemekten daha güçlüdür diyebiliriz. Mesela bir satıcı sattığı bir taşa işaret ederek, hem de onun niteliklerini de söyleyerek, bu elması sana satayım dese, sattığı bu taşın elmas değil sıradan bir cam madde olduğu ortaya çıksa, bu satım akdi batıldır. Çünkü yapılan satış elmasla ilgili bir satış olmasına rağmen ve böyle bir satışta da vasıfların belirtilmesi muteber olmasına rağmen, ortada elmas olmadığı için akit batıl olur. Ancak ismi söylenerek belirlenen şey, işaret edilerek, gösterilerek belirlenen şeyden başka bir şey olur ise, akdin tarafları da bu durumu, yani ismi söylenen şey ile işaretle gösterilen şeyin farklı cinslerde olduğunu bilirlerse, akit işaretle gösterilen şey üzerine gerçekleşmiş olur ve akit geçerli kabul edilir. Mesela bir şahıs önündeki deveye işaret edip göstererek, şu merkebi, şu eşeği sana satayım dese, müşteri de bu işaret edilen şeyin merkep, eşek değil deve olduğunu bilerek satım akdini kabul edip o şeyi satın alsa, yapılan akit deve ile ilgili bir akit olur. Satıcının deveye işaret ederek eşek demesine itibar edilmez. Zira yapılan akit işaret edilen şeyle ilgilidir. Değerli dinleyenler, bizzat akit meclisinde bulunan bir şeyin tarif edilmesi iki şekilde olabilir. Bunu ifade ederek kaidenin izahını sonlandıralım. Akit meclisinde bulunan bir şeyi tanımlarken, tarif ederken bunu iki şekilde yapabiliriz. Bir, bizzat akit meclisinde bulunan ve görülen o şeyin kendisine işaret etmek suretiyle onu gösterebilir, tanımlayabiliriz. Ya da akte konu olacak olan şeyin ismini zikretmek suretiyle onu anlatabiliriz. Şayet her iki şart da aynı anda bulunursa, bizzat kendisine işaret edilen şey dikkate alınır, ismi zikredilen şey dikkate alınmaz. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. bir başka mecelleden dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Aşura günü. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyiz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber Risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin, yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek, hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin, kardeş olun ey Allah'ın kulları
nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

çalışmak, Hakk'ın sana lütfettiği güce, cüz'i irade nimetine bir şükürdür. Ey Hak talibi, çalışarak onun verdiği cüz'i irade gücüne şükretmen, senin manevi gücünü, kuvvetini artırır. Eğer tevekkül edeceksen, çalışarak, uğraşarak tevekkül et. Çalışmak da haktır, dert de hak, deva da hak. Çalışıp çabalamak, kaza ve kadere karşı gelmek, onunla savaşa girişmek değildir. Çünkü bizi çalışıp çabalamaya zorlayan da kaderimizdir. Bir iki gün olsun şu fani hayatta boş durma. Çalış, çabala, iyi işler yap.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Kainatta Konuşan Çocuk. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Yaşamak fark etmektir diye yola çıkıp kainatla konuşan bir çocuk olmaya ne dersin? Bir gece çocuğun uykusu kaçmış. Herkes uyuyormuş. Kalkıp pencereden dışarı bakmış uykusuz çocuk. Hiçbir şey görünmüyormuş. Yeryüzündeki renklerin her birinin üzerine siyah bir perde örtülmüş sanki. Dışarıda neler olduğunu görmemek onu biraz ürpertmiş. Sokak lambasının oluşturduğu gölgeler onun hayal gücünü harekete geçirmiş ve o siyah perdenin önünde inanılmaz bir gölge oyunu başlamış. Kalp atışları ufak ufak hızlanınca pencereden bir adım geri çekilmiş. Karanlığın içine daha fazla gömülmeden bir eliyle tuttuğu tülün ucunu salıvermiş. Sonra gözleri karanlığa alışmaya başlamış. Daha dikkatli bakınca gölgelerin sahiplerini fark etmiş. Az önceki gölge oyununda karşısına dikilen karaltının gündüzleri altında oyun oynadığı ağaç olduğunu fark etmiş. Işığı pırpır eden bir sokak lambası belirmiş. Lambanın altında bir bank, bankın üstünde kıvrılmış bir kedi. Renkler nihayet kendilerini göstermeye başlamış. Penceresini açmış çocuk. Tertemiz bir nefes çekmiş içine. Pisi pisi diye seslenmiş kediye. Kedi ona cevap vermiş. Miau. Çocuk bakışlarını gökyüzüne çevirmiş. Bulutsuz gökte her biri ateş böceği gibi parlayan yıldızlar göz kırpıyorlarmış. Aysa güneşten emanet aldığı ışığı dağıtıyormuş yeryüzüne. Dolunayın güzelliğini ilk kez o gece görmüş çocuk. Bakmış ki aslında gündüz sokakta ne varsa gecenin karanlığında saklananlar da aynıları. Her şey bir bir belirirken geldikleri gibi gidivermiş içi boş korkular. Vakit sabaha yakınmış belli ki. Ortalık aydınlanıyormuş yavaş yavaş. Yıldızlar gökyüzünden silinirken yeryüzünde her şey uyanıvermiş. Karşı bahçede uyuyan tavuklar ve horoz efendi güneşi gören kuşlar. Kuşların şarkısını dinlerken bir de bakmış karşı tepeden güneş doğuyor. Gün doğumu kaçırılmayacak kadar güzelmiş. Güneşle birlikte çocuğun içinde sanki bir güneş doğmuş. Yüreğinde kuşlar uçuşmuş. O an kendi içinde çok büyük bir dünya olduğunu düşünmüş. Anlamış ki insan tek başına olsa bile yalnız değil. Konuşacak o kadar çok varlık varmış ki dinlemeyi bilmek meğer ne kadar önemliymiş. Şimdiye kadar kendini hiç bu kadar zengin hissetmemiş çocuk. Bundan sonra kainattaki her şeye daha dikkatli bakmaya karar vermiş. Fark ettiği her güzellik bu tek kişilik yolculukta ona yol arkadaşlığı yapacakmış. Dünya çok uzun bir yolmuş. Bin bir çeşit rengi, mevsimleri, iklimleri, yeryüzü şekilleri, gökyüzü hareketleri, yeraltı zenginlikleri ve üzerinden sayısız misafiriyle dünya çok uzun bir yolmuş. Çok eski zamanlardan beri insanlar ömürlerince gelip geçmişler bu yoldan. Kimi hiçbir şey görmemek için gözlerini kapatmış geçmiş, kimi ise daha çok görebilmek için bir çift gözle bile yetinmemiş. Şimdi soruyorum sana, insan sadece gözleriyle mi görür dersin?
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir.

insan, sanki annesi saçlarını taramış gibi, sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda. Hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

Azim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri idrak ettiğimiz Hicri 1448 yılımızı hakkımızda hayırlı eylesin.

Kerbela şehidi Hazreti Hüseyin de ailesine rahmet eylesin. Hazreti Hüseyin ve bebe olan, adeta kundakta olan yavrularına katleden zalimlerin yaptıklarından ders ve ibret alarak yeni Kerbelaların yaşanmaması için hırslarımıza, dünyevi istek ve arzularımıza gem vurabilmeyi, razı ve memnun olduğu bir hayatı yaşayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Hazreti Ömer anlatıyor radıyallahu anh. Bir gün mescidin önünde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ellerini yere koymuş, omuzuna sırtına iki torununu bindirmiş, Hasan ve Hüseyin'i sırtında taşıyordu. Adeta kendisi at gibi olmuş. Hadis-i şerifte benzetme orijinal olarak geçtiği için arz ediyorum. Kendisi adeta at gibi olmuş, torunlarını sırtına bindirmiş ve gezdiriyordu. Bu güzel tabloyu görünce küçük yavrulara şöyle seslendim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ni'mel ferasu tahtekuma. Çocuklar, altınızdaki atınız ne kadar güzelmiş. Ne kadar güzel bir atınız var dedim. Onlar daha bir şey söylemeden iki cihan serveri, alemlere rahmet Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam mübarek başını kaldırdı ve bana şöyle cevap verdi. Ni'mel farisanuhuma. Ne kadar güzel süvarilerim, ne kadar güzel binicilerim var buyurdu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sırtında bazen secdeye gitmişken namazda boynuna binerek onların inmesini beklediğinden dolayı secdeyi uzattığını haber veriyor kaynaklarımız. Bazen hitap ederken cemaatine, sahabe-i kiramına ağladığını, düştüğünü gördüğü zaman kesiyor konuşmasını yarıda, alıyor kucağına küçücük torunlarını ve onları teselli ediyor. Severken cennet çocuklarının, gençlerinin efendisi, cennet reyhanları diye seviyor. Küçük Hüseyin büyüdü. 57 yaşlarına geldi. Maalesef Müslümanların, Müslüman olduğunu söyleyenlerin bir kısmına baş olma sevgisi sirayet etmiş. Dünyalık sevgisi sirayet etmiş. Dünya sevgisi, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Dünya hayatını ahirete tercih etme duygusu maalesef bir kısım Müslümanlarda baskın gelmeye başlamış. Usulsüz, meşru olmayan yollardan ele geçirdikleri imkanları, ele geçirdikleri makamları koruyabilmek, oralarda birazcık daha fazla kalabilmek için tarihin şahit olduğu en büyük katliamlardan bir tanesine sebep olmuşlardı. Arkadaşlarımız, hocalarımız mersiyelerde, hocalarımız okudukları matemlerde bu acıyı dile getiren dörtlükleri, bu acıyı dile getiren dizeleri terennüm ettiler, seslendirdiler. Allah böyle bir acı bir daha yaşatmasın. Küfelilerin daveti üzerine Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh, Ehl-i Beyt'in güzel yavrusu 57 yaşlarında bütün bu olumsuzluklara karşı kıyam etmek üzere, bütün bu yanlışları düzeltme ümidiyle ailesiyle birlikte yola çıkmış ama kendisini davet edenlerin sözünde durmadıklarını görmüş, geriye dönmek istemiş, geriye dönülmesine bile müsaade edilmemiş. Mutlaka ve mutlaka dönemin zalim yöneticisine biat etmesi kendisinden istenmiş, biat etmeyince de maalesef susuz bırakılmış, aç bırakılmış ve daha sonra kundaktaki çocuğuna varıncaya kadar Ali Ekber, Ali Asgar, Küçük Ali adı verilen küçücük yavrulara varıncaya kadar katliama maruz kalmışlardı. Onlar bir şey kaybetti mi? Hayır. Biz Hazreti Hüseyin, şehitlerin efendisi diye nitelendirilen Hazreti Hüseyin'in şehadetinden bir kıyam terbiyesi aldık. Haksızlık karşısında susmama terbiyesi aldık. Hazreti Hüseyin'in duruşundan yanlışlara karşı
bütün vücudumuzla, bütün benliğimizle, bütün gücümüzle karşı koyma, karşısında durma terbiyesi aldık. Biz Hazreti Hüseyin'den almamız gereken mesajı aldık. Biz yaşanan Kerbela'dan başka bir mesaj daha aldık. Aziz cemaat-i Müslümin, bugün Hazreti Hüseyin'i anarken Ehl-i Beyt'in Kerbela'da katledilen, şehit edilen fertlerini anarken acıyı çoğaltmak, hüznü yeniden konuşup tazelemek, kini, nefreti, öfkeyi artırmak değil maksadımız, ders çıkarmaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir dua öğretiyor bize Kur'an-ı Kerim'de. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin, nefret ve öfke bırakma ya Rabbi. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin, nefret ve öfke bırakma ya Rabbi. Biz yeni Kerbelalar yaşanmasın diye, biz yeniden hırslarının esiri olan insanlar dünyayı kan gölü haline getirmesinler diye üzerimize düşen nelerin olduğunu tespit edip onları telafi etmek, onları yerine getirmek üzere gayret edeceğiz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hırsın kişinin dinine verdiği zararı anlatırken şöyle bir benzetme yaptığını biliyoruz. Hırsın kişinin dinine verdiği zarar şöyledir. Bir aç kurt düşünün, koyun ağlına girmiş, iki aç kurt koyun ağlına girmiş, bütün koyunları boğarak öldürmüş. Kurt malum bir yiyecek kadar, yiyeceği kadar hayvanla yetinmez. Tamamını öldürürmüş böyle bir koyun sürüsüne denk geldiği zaman. Bir koyun ağlına girip de koyunların tamamını öldüren kurtların koyunlara verdiği zarardan daha fazlasını mal düşkünlüğü, makam düşkünlüğü insanlara verir buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte almamız gereken derslerden en önemlisi bu olsa gerektir aziz cemaat-i Müslümin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de dünya ile ahiret kıyaslamasını pek çok yerde yaparken dünyanın ahiret karşısındaki kısalığına vurgu yapıyor. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا İnsanlar mahşeri görünce, insanlar ahireti görünce, dünyada kaldıkları süre bir kuşluk vakti, bir akşam vakti kadar gelecek kendilerine. Bir kuşluk vakti kadar hayat, bir akşam vakti kadar hayat, bir akşam vakti kadar olan hayatın işte lüks ve şatafat içerisinde hubb-ı riyaset, baş olma sevdası ve sevgesiyle servet biriktirme, şehvetin, nefsin, arzu ve isteklerin peşinden koşma, onları tatmin etme uğruna, bir kuşluk vakti kadar olan hayatı mutlu etme uğruna ebedi olan tehlikeye atılmamalı. Çünkü buyurur ki yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, dünyada en çok nimetlere ulaşan bir kimse, dünyanın en iyi yaşamış, en iyi imkanlarına ulaşmış bir kimsesi getirilecek. يُؤْتَى بِاَنْعُمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü getirilecek huzura. فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ Bir kere cehenneme sokulacak. İman etmeden gelmiş ama. Cehenneme müstahak olarak gelmiş. Dünyada Rabbinin rızasına uygun yaşamadan gelmiş. Bir kere cehenneme girdikten sonra alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu ona bir soru soracak. Hel ra'ayte hayran kattu? Hel merra bike na'imun kattu? Hiç hayır gördün mü sen bugüne gelinceye kadar? Hiçbir nimet tattın mı sen bugüne gelinceye kadar? Dünyası yağbal içerisinde, lüks ve şatafat içerisinde, imkan ve fırsat içerisinde istediği her şeye ulaşmış olarak yaşayan adam bir kere cehenneme girdikten sonra hiç hayır gördün mü, hiç nimet tattın mı sorusuna la vallahi kattu, vallahi ne bir hayır gördüm ne bir nimet tattım cevabını verecektir buyuruyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Aziz müminler, dünyanın hiçbir nimeti, dünyanın hiçbir imkanı, dünyanın hiçbir arzu ve isteği ahiretimizi tehlikeye atmaya değmez.
Kerbela'nın mesajı budur. Bugün biz onu inanıyoruz ve biliyoruz ki Rabbimizin haber verdiğiyle. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَانُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda can verenleri sakın ölüler zannetmeyin. Diridirler ve rızıklandırılıyorlar. Biz inanıyoruz ki Hüseyin Efendimiz ailesiyle, ahfadıyla, ehli beytiyle birlikte cennetteyken ona zulmedenler onun bulunduğu yerin tam aksindedirler. Allah Celle Celaluhu Hüseyin Aleyhisselam'ın, Hüseyin radıyallahu anh'ın yolundan yürüyebilmeyi her birimize nasip eylesin. Şehitlerin emanetine sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eylesin. Birbirimize düşmekten, ayrılığa düşmekten, birbirimizin kuyusunu kazmaktan her birimizi muhafaza eylesin. Rabbimizin bir oluşu gibi fe inne hadihi ummetukum ummeten vahide. Bu ümmetiniz tek Allah'a iman eden bir peygamberin ümmeti olan kitabın etrafı

zamanda bir araya gelen ümmetiniz Rabbinizin birliği gibi birdir. Sırrınca, usulünce, kuralınca yaşayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İnne min ibadillahi nasen ma hum bi enbiya ve la şuhada. Bu gece aklımıza bu kalsın. Kerbela'yı anarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdesiyle sözlerimizi tamamlamaya çalışalım. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın kullarından bir takım insanlar, İnne min ibadillahi nasen ma hum bi enbiya ve la şuhada. Peygamber değiller, şehit de değiller. Velakin yagbituhumul enbiya ve şühedâ li mekânihim yevmel kıyâme. Allah onlara kıyamet günü öyle bir makam verecek ki, öyle bir mekan nasip edecek ki, peygamber ve şehitler onlara gıpta edecekler. Yani şaşıracaklar. Bu insanlar bu mertebeye nasıl çıktı diye hayret edecekler. Sahabe-i kiram da şaşkınlıkla dinliyor ve soru soruyor. Habbirna menhum ya Resulallah. Bize haber verir misin? Peygamber ve şehit olmadıkları halde peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği, hayret ettiği bu insanlar kimdir? Bir tarif yapıyor Peygamber Aleyhisselam. Mübarek bir akşamda Hazreti Hüseyin Efendimiz'i andığımız bir gecede o tarifin içerisinde kalmayı nasip etmesini Rabbimizden dileyerek dinleyelim lütfen. Allah'ım şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın dilinden aktaracağımız özelliklere sahip olabilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Buyuruyor ki Efendimiz, hum kavmun tehabbu bi ruhillah. Onlar Allah için, Allah rızası için, Allah'ın rızasını kazanabilmek ümidiyle birbirlerini seven müminlerdir. Onlar birbirlerini sevmeyi başaran Müslümanlardır. La envalin beynehum, la erhamin beynehum ve la envalin yetaadavneha. Aralarında akrabalık bağı olmasa bile aynı şehirden, aynı aileden, aynı aşiretten, aynı kabileden, aynı cemaatten, aynı tarikattan, aynı partiden, aynı sendikadan, aynı dernekten, aynı yapıdan olmasalar bile ve onların arasında bir menfaat birlikteliği, bir alışveriş, bir şirket ortaklığı, bir mal alışverişi olmasa bile sadece Allah rızası için birbirlerini sevmeyi başaranlardır. Vallahi inne vucuhahum lenur. Vallahi onların yüzü nurdur buyurdu Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Vallahi ve innahum leala nur. Vallahi onlar nur üzeredirler buyurdu Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ve arkasından bir ayeti kerime okudu. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Dikkat edin. Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. İşte bizim Kerbela'da hak hakikat yere düşmesin diye zalime karşı, zulme karşı direnen ve canını gözünü kırpmadan ailesiyle birlikte canından vazgeçen Hazreti Hüseyin'i andığımız bu gece ya Rabbel Alemin yeni Kerbelalar yaşanmasın diye birbirimizi sevebilmeyi nasip eyle, kardeş olabilmeyi nasip eyle, ümmet olabilmeyi nasip eyle, bizi birbirimize düşürecek her türlü menfaat, her türlü dünyalıktan uzak kalabilmeyi bizlere nasip eyle. Ma indakum yenfedu ve ma indallahi bak. Sizin elinizde olan tükenir, Allah'ın katında olan bitmek tükenmez, tükenmek bilmez. Ayet-i kerimesinde ifade buyurduğun gibi bitmeyecek olana, tükenmeyecek olana, katında olana, cennetine ve rızanı kazanmaya yatırım yapabilmeyi, onlara kavuşabilmek için gayret edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hüseyin'e ve ailesine radiyallahu anhum ecmain rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Cennetini ikram eyle ya Rabbi. Cemalini nasip eyle ya Rabbi. Rızanı lütfeyle ya Rabbi. Sen men yuti'illâhe ve rasûl فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪ق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ buyuruyorsun. Her kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, Allah'ın kendilerine nimet verdiği,

0: peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaktır. Ve hasuna ulaike rafika, bunlar ne kadar güzel arkadaşlarlar buyurduğun zümrelerle beraber olabilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Nimet verdiklerinin yolunu takip edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Peygamberinin ahlakıyla ahlaklanabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Peygamberinin aleyhissalatü vesselamın ehli beytini seven, ehli beyti gibi yaşamaya çalışan kullarından olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hasan ve Hüseyin'in annesi Fatıma radıyallahu annemiz gibi muttaki, Fatıma annemiz gibi dünyaya beş paralık kıymet vermeyen, Fatıma annemiz gibi haya ve iffet abidesi olabilmeyi bizlere de, eşlerimize de, kızlarımıza da nasip eyle ya Rabbi. Hazreti Ali gibi cesur, yiğit olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hüseyin gibi haksızlık karşısında kıyam edebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, fehvazınca davranabilmeyi, haksızlıklar karşısında susmayan kullarından olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Kerbela'nın yaşanmış olduğu topraklarda yüzyıllardır yeni yeni Kerbela'lar yaşanırken almamız gereken dersi almadığımız, çıkarmamız gereken sonuçları çıkarmadığımız anlaşılıyor. Sen bize yaşanan Kerbela'lardan, vahşetlerden almamız gereken dersleri alabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ümmet olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz buyuran Peygamber aleyhissalatü vesselamın çağrısına icabet edebilmeyi, bütün farklılıklarımızla birlikte mümin kardeşimizi çok sevebilmeyi ve senin cennetinle, cemalinle müşerref olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ülkemizi, milletimizi, bilad-ı İslam'ı her türlü kötülükten, maddi ve manevi hastalıklardan, bela ve musibetlerden, fitneden, fesattan, kargaşadan, anarşiden muhafaza eyle ya Rabbi. Razı olduğun hayatı yaşamayı, razı ve memnun olduğun hal üzere huzuruna gelmeyi, cennet ve cemalinle müşerref olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbin İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Muharremiye ve Kerbela şehitlerini anma programını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

elbette akıldır. İnsan aklı sayesinde düşünür, sorgular ve anlam üretir. Akıl ile bilgiye ulaşır. Düşünme ile bu bilgiyi fikre, yani anlamlı bir idrake dönüştürür. Bu, insanın var olduğu günden beri taşıdığı en temel ve en önemli özelliğidir. Ancak içinde yaşadığımız çağ bu süreci kökten etkilediğini de görüyoruz. Çünkü bugün bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolaylaşmış vaziyette. Dijital ortamlar sayesinde bilgi saniyeler içinde bir tıkla önümüze geliyor. Değerli kardeşlerim, toplumların tarihsel serüvenleri vardır. İnsanlığın uğraşlarına göre toplumları üç temel döneme de ayırabiliriz. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bugün içinde bulunduğumuz bilgi toplumu. Tarım toplumu özellikle Orta Çağ döneminde hüküm ferman olmuş bir toplum yapısı. 18. yüzyılın sonunda insanlık bu toplumdan, tarım toplumundan İngiltere merkezli gerçekleştirilen sanayi devrimiyle birlikte sanayi toplumuna geçmiş vaziyette. Ve bugün bilgi toplumunu şu anda yaşıyoruz hep birlikte. Bilgi toplumunun en belirgin özelliği ise günümüzde artık dijitalleşme diyoruz. Otomasyon diyoruz ve en önemlisi bugün eğitimden ekonomiye her alanda kullanılmaya başlanan yapay zeka. Artık birçok iş insan eliyle yapılmıyor. Makinalar ve algoritmalar aracılığıyla bilgiler elde ediliyor, tasnif ediliyor, projeler yapılıyor ve hayata geçiriliyor. Değerli kardeşlerim, bu dönüşümün arka planında bir düşünce tarihi var. Bu düşünce tarihi özellikle 17. yüzyılda ortaya çıkan modernizm, aklı merkeze almış ve doğru bilgiye ulaşmanın yolu olarak rasyonalizmi geliştirmiş. Aynı dönemde pozitivizm hakikati yalnızca maddi dünya ile sınırlandırmış. Böylece din ve dini kurumlar hayatın merkezinden yavaş yavaş geri plana itilmiş ve seküler bir yaşam anlayışı gittikçe güç kazanmış. Daha sonra ortaya bu sefer postmodernizm çıkmış. Postmodernizm, modernizm anlayışını eleştirerek nesnel hakikat yerine bireysel algıyı ve yorumu ön plana çıkartmış bir akımdır. Artık hakikatten çok algı konuşulmaya başlanmış. Yani çoğu zaman da bunu da üzülerek müşahede ediyoruz. Hakikat algıya kurban edilmeye başlanmış. Bugün sosyal medya, internet ve yapay zeka uygulamaları bu algı dünyasını şekillendiren en güçlü araçlar haline gelmiş vaziyette. İnsan artık sadece bir birey değil, aynı zamanda hedeflenen bir tüketiciye de dönüşmüş vaziyette. Bunu sosyal medyayı açtığınızda, internete girdiğinizde, sanal alemde dolaştığınızda hemen fark edebilirsiniz. Dostunuzla, arkadaşınızla konuştuğunuz bir konu hemen biraz sonra önünüze bir reklam olarak çıkabilmekte. Veya internette yapmış olduğunuz bir search, bir araştırma hemen arkasından size belirli reklamların ekranını hemen yansıtabilmekte. Bu neyi ortaya koyuyor? Demek ki birey merkeze alınmış, hedef olarak birey ortaya konulmuş. Bu modernizmden sonra postmodernizmin ortaya koyduğu bir zemindir, ürettiği, ulaştığı bir sonuçtur. Diğer taraftan değerli kardeşlerim, biz Müslüman olarak inancımızın bizden nasıl bir hayat istediğini biliyoruz. Ancak bunu hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Bunu hayata geçirmekte zorlanmamızın arkasında da bugün internet yoluyla, sosyal medya yoluyla veya teknolojik araçlarla, enstrümanlarla hayatımıza gelen bir batı medeniyeti anlayışı yatmaktadır. Mesela örnek olarak faizin haram olduğunu bilmeyen bir Müslüman yoktur. Fakat onu hayatımızdan tamamen çıkaramıyoruz. Neden? Çünkü sistem faizi kendi ayakta kalışının temel unsurlarından biri haline

getirmiş. Biz eğer bu araçları kullanacaksak ve kullanıyorsak kendimizi bunun dışında tutamıyoruz, tutmamız mümkün olmuyor. Modern dünya aklı merkeze almış, hayatı rasyonelleştirmiş ve dini geride bırakmış vaziyette. Bu ortamda üretilen bilgi nötr değil. Kendi değerlerini de beraberinde taşıyan, kendi değerlerini sizin hayatınıza enjekte eden bir sistem içerisinde hep birlikte yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, biz Müslümanlar olarak ilim Çin'de de olsa gidip alınız anlayışıyla daima bilgiye aç ve açık olduk. Bu doğrudur, ancak burada gözden kaçırdığımız önemli bir husus vardır. O da nedir? Hikmet meselesi. Hikmet sadece bilgi değil, o bilginin değerle, kültürle ve anlamla yoğrulmuş halidir. Biz bilgiyi aldık fakat onun taşıdığı kültürü de farkında olmadan benimsedik. Bu da zamanla medeniyet tasavvurumuzu olumsuz etkiledi. Bugün dünyayı şekillendiren en büyük güç yalnızca teknoloji ya da ekonomi olmadığının da farkında olmalıyız. Asıl güç inançtır değerli kardeşlerim. Birlik, kardeşlik ve ortak değerler etrafında birleşmek ve bütünleşmektir. Bu değerler zayıfladığında toplumların çözüldüğünü, devletlerin dağıldığını da hatırlatmak isterim. Bu noktada dinin önemi büyüktür aziz kardeşlerim. Rivayete göre Konfüçyüs, bir toplumda bozulma başladığında önce kavramların düzeltilmesi gerektiğini salık verir. Eğer bizim dinimizde tevekkül, kanaat, infak, uhuvvet gibi kavramlar yerini güç, para ve eşyaya bırakmışsa aslında sadece kelimeler değil, dünyayı algılama biçimimizi de kaybetmişiz demektir. Bugün yaşadığımız yerlerde dükkan isimlerine veya site isimlerine baktığımızda yerli ve milli isimler yerine batılı ve özellikle yabancı dilde, İngilizce'de isimler olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bu değişimin, tırnak içinde bu bozulmanın sokağa ve mahallelere yansımış, yayılmış şeklidir değerli kardeşlerim. Bu noktada İslam'ın iki temel kavramı, iman ve istikamet, bizi uyarması ve uyandırması gereken iki kavramdır. İman, aziz kardeşlerim, güven veren bir inançtır. Kalpte başlar, hayatta görünür hale gelir. İstikamet ise bu imanı korumak ve onu yaşamak için verilen mücadeledir. İşte bu noktada kendimize inanmamız, imanımızı güçlendirmemiz ve kendi kök paradigmalarımız doğrultusunda hareket etmemiz, yerli ve milli kültürümüzü, medeniyetimizi istikamet üzere korumaya çalışmamız bizim ödevimiz ve görevimiz olmalıdır. Bugün insanları dinden uzaklaştırma çabaları açık ve doğrudan da değildir. Daha çok dolaylı yollarla gerçekleştiğini görüyoruz. Yani aslında din bizim kültürümüzün en önemli parçasıdır ve dini koruduğumuz müddetçe kültürümüzü, medeniyetimizi, devletimizi ve milletimizi korumuş oluyoruz. Ama maalesef bugün doğa kullanılarak, çevre kullanılarak, insan hakları, aşk ve bilim gibi alanlar kullanılarak maalesef bizi bizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunun yolu yine bizim öz değerlerimiz üzerinden doğaya sahip çıkmak, çevreye sahip çıkmak, insan haklarına sahip çıkmak ve bilimimizi ona göre üretmek olmalıdır. Bu durumu Aliye İzzet Begoviç şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki Aliye İzzet Begoviç, insanları sadece inananlar ve inanmayanlar olarak değil, kendini inanan zannedip gerçekte öyle olmayanlar olarak da değerlendirmemiz gerekir. Yani ben müminim diyor ama ne evinde İslam'ın değerleri var, ne iş yerinde imanın değerleri var, ne de sokağında dininin ve kendi öz kültürünün göstergelerini görmek mümkün değil. Değerli kardeşlerim, son olarak şunu ifade etmek isterim. Sosyal medya ve dijital platformlar bilgiye erişimi kolaylaştırdığı kadar bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu alanlar hikmetten uzak bilginin hızla yayıldığı mecralar haline gelmiş vaziyettedir. Onun için bugün bize düşen görev,

bilgiyi almak fakat onu hikmetle tartmaktır. Teknolojiyi kullanmak fakat ona teslim olmamaktır. Ve en önemlisi aklımızı imanla, bilgimizi hikmetle buluşturmaktır. Rabbim bizleri aklını imanla, bilgisini hikmetle buluşturan ve İslam'ı çağın idrakına, yine çağın en etkin araçlarıyla sunmaya gayret eden kimselerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Son zamanlarda şöyle sorularla karşılaşmaya başladık. Acaba Allah nasıl düşünüyor? Ruh ve beyin olmadan bir varlığın düşünmesi mümkün müdür? Allah'ın ruhu ve beyni var mıdır? Doğrusu bu sorular kafama takıldı. Bunlara nasıl cevap verilir?
2: İlginç bir soru. İlginç olduğu kadar da zamane insanının ne yöne doğru evrildiğini göstermesi bakımından düşündürücü. Bir başka düşündürücü nokta ise insanın kendini ölçü kabul ederek Allah hakkında hüküm vermeye kalkışması. Kendi gibi bir tanrı arayışı içinde olması.
1: Neden böyle bir kıyaslamaya gider insan?
2: İnsanın ilginç yönlerinden biri de görünmeyen varlıkları kendisi gibi düşünme arzu ve isteği. Bu sadece Allah için değil, görmediği melekleri, cinleri ve şeytanları da kendisi gibi düşünmekte ve hatta resimlerini yapma gibi bir yanılgıya düşmekte. Çünkü hayalinde böyle kurgulamakta. Nitekim bir kısım insanlar rüyalarında melekleri, cinleri ve şeytanları bu insan benzeri varlıklar olarak görmekte, gündüz hayallerini de buna göre kurmakta. Cin gördüğünü iddia eden kişilerin anlatımına bakıldığında, gördükleri ayakları ters, üç gözlü veya kulakları biraz büyük, insan benzeri çarpık bir varlık. Nitekim bilim kurgu filmlerindeki uzaylılar da tıpkı bu cinlerin hayal edilmesine benzer şekilde kurgulanmış görünmekte. Dünyanın her yerinde insan, aynı insan olduğuna göre düşünme ve hayal kurma özellikleri de kısmi farklılıklar dışında birbirine benzemekte. Zaman içindeki ilişkilerle meydana gelen kültür aktarımlarıyla birlikte toplumlar ve bireyler oldukça birbirine yaklaşmış görünüyor.
1: Bu anlayış yeni mi başladı yoksa eskiden de var mıydı?
2: Bu eskiden de vardı. Nitekim eski müşrik toplumlar tanrılarını insan suretinde düşünmüşler. Tıpkı insan gibi onların resimlerini ve heykellerini yapmışlar. Özellikle putperest toplumlardaki tanrıyı temsil eden heykellere bakıldığında hepsinin bir şekilde insana benzediği görülen bir gerçek.
1: Bunlara karşı çıkan, bunların saçmalık olduğunu söyleyen çıkmamış mı?
2: Çıkmış tabii ki. Bütün peygamberler bu tür yanlış inançlarla mücadele etmişler. Özellikle Hazreti İbrahim'in mücadelesi kayda değerdir. Yüce Allah, Kur'an'ın birçok suresinde onun tevhid mücadelesinden bahseder. Söz gelimi kavminin taştan yapıp taptığı putlarını kırıp, sorduklarında "Şu sizin büyük put kırmış olamaz mı?" şeklindeki sorusu onları biraz düşündürmüş. Kendisine dahi savunamayan, kimseye bir faydası olmayan putlara niçin tapıyorsunuz sorusu cevapsız kalmış. Ama buna rağmen girdikleri yanlış ve saçma inanç sarmalının içinden de bir türlü çıkamamışlar.
1: Peki tarihte koca koca filozoflardan bu saçma inanca bir açıklama veya eleştiri gelmemiş mi?
2: Maalesef çok az. Tarihte bildiğimiz Yunan filozoflarından Kesonofones'in çok ilginç ve değerli bir açıklaması. Onun açıklaması bugünün insanına da cevap olacak nitelikte. Ölümlüler zannediyor ki tanrılar da kendileri gibi doğmuşlardır. Kendileri gibi giyinirler, yerler, içerler. Neticede kendilerine benzerler. Nitekim Habeşliler tanrılarını kendileri gibi siyah ve yassı burunlu, Trakyalılar ise sarışın ve mavi gözlü diye hayal ederler. Böyle olunca atların, aslanların da elleri olup resim yapabilselerdi, tanrılarını onlar da at veya aslan suretinde çizerlerdi. Oysa tanrılar ne atlar gibi, ne zenciler gibi, ne de Yunan heykellerinde olduğu gibi insan suretindedir.
1: Bugünün insanı aynı yanılgıya mı dönmüş oluyor?
2: Bir bakıma öyle. Nitekim bugünün insanı da sorulan soruda olduğu gibi Allah için ruh, akıl, beyin ve omurilik sistemi, ses teli gibi tamamen insana ait olgu ve özelliklerin olabileceğini, hatta olması gerektiğini düşünüyor. Beklentisine ve düşüncesine tatminkar cevap bulamadığında da doğrudan Allah'tan şüphe eden bir pozisyona geçiyor. Bu iddialarını da bilimin verileriyle ortaya koyduğunu düşünüyor kendince.
1: Bunun sebebi nedir? neden insan böyle bir yanılgı girdabına girer?
2: Bu yanılgıyı üreten iki neden var. Birincisi, insanın kendisini merkeze alarak bir düşünce üretmesi. İkincisi ise, bilim ile dinin ayrıştığı ve benzeştiği tarafları tam olarak kavrayamaması. İnsanın kendisini merkeze alması ve ona göre bir düşünce geliştirmesi, insanoğlunu Kesonofanes'in sözlerinde geçtiği gibi sadece Tanrı konusundaki düşüncesinde değil, bitkiler ve hayvanlar konusundaki düşüncesinde de bir çıkmaza itmiştir. Söz gelimi hayvanlar sanki konuşuyorlarmış gibi yazılan fable türü masal veya öğüt kitaplarındaki sahneleri gerçekmiş veya gerçekleşme imkanı varmış gibi bir anlayış ortaya çıkmış. Buradan hareketle papağan gibi bazı hayvanları aşırı egzersizlerle insan gibi konuşmaya zorlama yoluna gitmişler. Daha da ilginci, evlerinde hayvan besleyenler onları insan gibi giydirme ve davranışa yönlendirme şeklindeki zorlamalara başvurmaya başlamışlar. Aslında bu yapılanlar hayvanların tabiatlarına ters ve onlara eziyet. Hayvan konusunda bile bu kadar insan biçimci davranan bir insanın Allah konusunda nasıl bir düşünce oluşturacağı aşağı yukarı tahmin edilebilir.
1: İki neden demiştiniz.
2: İkinci neden, bilim ve dinin farkını kavrayamama. Din, insanın hayatını hem bu dünya hem de görünmeyen öte dünya bakımından düzenleyen bir sistemin adı. Dolayısıyla din, gayb adı verilen görünmeyen bir alan öngörür. Bu görünmeyen alanın bilim yöntemleri olan deney ve gözlemle tespiti ve kanıtlanması söz konusu değil. Bilim, ancak deney ve gözlem sonucu elde edilen açık ve görülebilir bulgularla bir sonuca gider ve açıklamada bulunur. Halbuki insanın deney ve gözlem dışında kalan o kadar çok yönü var ki, bunlara bilimin cevap vermesi imkansız. Sevgi, saygı, içtenlik, gösteriş gibi tamamen insani ve kişiye özel hususların, varlığına ve derecesine bilimin objektif bir açıklama getirmesi ne kadar mümkün? İki insan arasındaki ilişkinin samimi olup olmadığını bilim tespit edebilir mi? Dolayısıyla inançlar konusu da aynı şekilde deney ve gözlemin dışında olup, kendi alanında ispat yöntemleriyle ancak ifade ve izah edilebilir.
1: Peki öneriniz nedir?
2: Şu noktayı zamane insanının bilmesi lazım. Allah'ın hiçbir şekilde insana benzerliği söz konusu değildir. İnsana ait beyin, sinir sistemi, akıl, ses teli gibi hususların Allah'ta da olacağını düşünmek ciddi bir yanılgı. Çünkü bunlar insanın düşünme, yaşama ve konuşması için ihtiyaç duyduğu organlar. Allah'ın bu gibi organ ve gereçlere ihtiyacı yok. Böyle düşünmek Tanrı'nın insana benzetilme düşüncesinin formülleştiği insan biçimcilik anlamına gelir. Hiçbir ilahi din Allah'ın insana benzetilmesini kabul etmez. Bunun ötesinde İslam dini, melek, cin ve şeytan gibi görünmeyen varlıkların da insana benzetilmesini doğru bulmaz. Ancak Kur'an'da geçtiği gibi bazı melekler insan suretinde peygamberlere gelerek onlarla görüşmüşler. Bu mucize kabilinden birer gerçekleşmedir. Zaten onların insan gibi görünen şekillerinin gerçek şekilleri olmadığını peygamberler bildirmiş. Son olarak şunu söylemek mümkün. Bilgimiz olmayan konularda konuşurken son derece ihtiyatlı olmakta fayda var. Görünmeyen alem ve varlıklarla ilgili bilgiler ya Kur'an ya da ulu peygamberin sözleriyle bize ulaşır. Bu bilgilerin dışında bizim bir şey söyleme şansımız yok. Her şeyi bilmek ve her sorunun net ve açık cevabının olacağını düşünmek çok büyük bir iddia olur. Bugüne kadar bu iddiasını gerçekleştiren bir insan da görünmüş değil. Her sorunun cevabını bilseydik hiçbir sorun yaşamazdık. Halbuki her an sorunlarla yüz yüzeyiz. Çünkü biz insanlar zaman ve mekan gibi iki sınırlayıcı gerçekliğin içindeyiz. Ne zamanı aşabiliyoruz ne de mekandan kurtulabiliyoruz.

0: biliyoruz. Buna karşın Allah için ne zaman ne de mekan söz konusu. İşte Allah ile insanın arasındaki temel fark budur. Bu farkı anlayan, benzerlik kurmanın anlamsızlığını kavramış olur.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

53 senedir sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsranlı merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti.

Merhaba sevgili dostlar. Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün Kosova'nın batısında İpek yani Peja şehrindeyiz sizlerle beraber. Rugova dağlarının eteklerinde yer alan bu kadim şehir, hem doğal güzellikleri hem de Osmanlı döneminden kalan zengin tarihi mirasıyla dikkat çekiyor. Şehrin merkezinde görkemi ve mimari zarafetiyle öne çıkan Kurşunlu Camii'nin, diğer adıyla Mere Hüseyin Paşa Camii'nin hikayesini sizlerle birlikte paylaşacağız efendim. Kıymetli dostlar, Kurşunlu Camii Şerifi 16. yüzyılın ikinci yarısında, yaklaşık 1561 yılında inşa edildi. Cami-i Şerif'in banisi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de önemli görevlerde bulunmuş devlet adamlarından Mere Hüseyin Paşa'dır. Hüseyin Paşa özellikle Kosova ve çevresinde yürütülen idari faaliyetlerde rol almış, bölgenin imarı ve vakıf eserleriyle şehirleşmesine katkıda bulunmuş çok kıymetli bir Osmanlı paşasıdır. Onun adıyla anılan bu Cami-i Şerif, İpek şehrinin en önemli Osmanlı eserlerinden biri olarak günümüze ulaşmış hamdolsun. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif kareye yakın planlı ana ibadet mekanı, tek büyük kubbesi ve kesme taş duvarlarıyla dikkatimizi çekiyor. Cami-i Şerif'in en ayırt edici özelliği ise kurşunla kaplı kubbesi. Bu özellik sebebiyle yapı halk arasında Kurşunlu Camii diye de anılıyor. Kurşun kaplama hem estetik hem de işlevsel bir çözüm olarak Osmanlı mimarisinde önemli bir yer tutardı efendim. Bu sayede Cami-i Şerif'in kubbesi hem yağmur ve kar gibi doğal etkenlere karşı korunmuş hem de şehrin silüetinde güçlü bir görsel etki oluşturmuştur. İpek şehrinde yükselen Kurşunlu Cami-i Şerif'inin bu karakteristik görünümü onu şehrin en tanınan yapılarından biri haline getirmiş durumda. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in harimi Osmanlı klasik süsleme sanatının sade fakat zarif örneklerini barındırıyor. Kubbe içindeki kalem işi bezemeler, yazı kuşakları ve bitkisel motifler mekana ruhani bir derinlik kazandırmış. Gösterişten uzak fakat dengeli bir estetik anlayış 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin temel özelliklerini yansıtır efendim. Sevgili dostlar, tarih boyunca Kurşunlu Cami-i Şerifi çeşitli onarımlar görmüş. Zamanın etkisiyle, doğal olaylar sebebiyle ve bölgedeki siyasi gelişmeler neticesinde yapı zaman zaman etkilenmiş. Lakin Cami-i Şerif büyük ölçüde ayakta kalmayı başarmış. Özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında yapılan restorasyon çalışmalarıyla Cami-i Şerif yeniden düzenlenmiş ve özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden korunmuş ve imar edilmiş. Kıymetli dostlar, günümüzde Kurşunlu Cami-i Şerifi İpek şehrinin en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Hem ibadete açık bir Cami-i Şerif hem de Osmanlı döneminin Kosova'daki güçlü vakıf kültürünü yansıtan bir miras olarak hala günümüzde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şehrin günümüzdeki dokusu içinde geçmişten gelen bu zarif yapı, tarih ile günümüz arasında bir köprü olarak vazifesini devam ettirmekte. Liyakatinden zerre kadar şüphemiz olmayan bu yapı, liyakatinden şüphe etmeyeceğimiz mümin gönüllerle birlikte daha da anlamlı hale geliyor şüphesiz. Efendim, Kosova'nın İpek şehrinin bir başka özelliği de İstiklal şairimiz olan

0: Mehmet Akif Ersoy merhumun memleketi olmaz. Kıymetli dostlar, Kosova'nın İpek şehrinden Mere Hüseyin Paşa Camii yahut bir başka ismiyle Kurşunlu Camii Şerifinden yaptığımız tarih ve mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım.

Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kim haşin tabiatlı ve inatçı olursa onun işi daima ters gider. Eğer bir kimse yalan söylemekte şöhret bulmuşsa, bil ki o insanlar arasında hep bu şöhretle anılır. Hasislik de çok kötüdür. Hasis hem toplar, yemez, yedirmez. Ve hey cimri, altın ve para toplamasını bildin, fakat yemesini bilemedin. Toplayıp yığdın da, neden ihtiyacından fazlasını ihtiyaç içinde kıvrananlara vermedin?

Etme ar, öğren, oku ehlinden. Her şeyin ilmi güzel cehlinden. Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken sakın utanma. Çünkü her şeyin alimliği cahilliğinden daha üstündür.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli kardeşlerim. Yüce kitabımızda Ali İmran suresinde yer alan bir ayeti kerimeyi bugün sizlerin dikkatine sunmaya çalışacağım. Bu ayeti kerime içerisinde var olan kapsamlı ifadeler sebebiyle de ecdadımız, büyüklerimiz tarafından her Ramazan'da teravih namazının bitiminde vitri vacibe geçmeden önce genellikle okunmuş olan bir dua ifadesidir aynı zamanda. Hazreti İsa'ya inanmış olan insanların yaptığı bir dua olarak bilinen ve yapılması tavsiye edilen özlü bir duadır. O ayeti kerimede, o duada şunu ifade ediyoruz. Rabbena âmennâ bimâ enzelte vettebâ'nâ rasûl fektubnâ me'aşşâhidîn. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Bizi şahitlerle beraber yaz, onların arasında bulunanlardan eyle. Kıymetli kardeşlerim, burada tabii şahitlerden olma arzusu, isteği, ayeti kerimenin sonunda ifade ediliyor ama öncesinde bunun gerçekleşebilmesi için var olan olması gereken iki hususa, iki inanç esasına hasreten vurgu yapılmış oluyor. Nedir onlar? Birincisi, indirmiş olduğun kitaba inandık, iman ettik. Allah'ın gönderdiğine inanmak, iman etmek, vahye inanmak, sadece bu kitabın indiğine inanmak değil tabii. Onun içerisinde var olan hükümlere inanmak, Kur'an'ın bir hayat rehberi, bir yaşam kitabı olduğuna inanmak, Kur'an'ın içindeki emirlere, buyruklara, yasaklara inanmak, hayatı bu bilinç, bu düşünce, bu zihni hal içerisinde sürdürmek, inanmış olmak için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. İnandım diyen insan, inanan her insan mutlaka ve mutlaka Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu kitaba, vahye inanmalıdır. İkincisi, Resul'e, peygambere inanmak. Senin gönderdiğine inandık, kitaba inandık ve peygambere teslim olduk. Peygambere tabi olmak, peygambere inanmış olmak ama ayeti kerimede geçen ifade de çok dikkate şayandır. Tabi olmak, yani peygamber örnekliğini kabul etmek, onun hayata dair tavsiyelerini bir hayat prensibi haline getirmek. Peygamberi sadece bir elçi, bir aracı olarak hani böyle yanlış anlaşılmayacağı ümidiyle ifade ediyorum. Sanki bir şeyi ulaştıran herhangi bir görevli gibi görmek değil de hakkı, hakikati, doğruyu yaşantısıyla da insanlara gösteren ve insanların peşine düşüp tabi olması gereken bir varlık olarak görüp kabul etmek imanın olmazsa olmaz bir şartıdır. Peygamber hem yaşantısıyla hem sözleriyle, mesajlarıyla insanların hayatına ışık saçan, aydınlık veren, aydınlatan kandildir. Dolayısıyla imanın olmazsa olmaz şartı peygambere tabi olmaktır. Kitaba inanıp peygambere tabi olmak, şahit olarak yazılmak için oldukça önemli. Şahit kim? Yani şahit olma. Cenab-ı Allah bir başka ayeti kerimede Ahzab suresinde peygamberimizin vasıflarını sayarken peygamberimizin gönderiliş amacını da ey Nebi seni şahit olarak gönderdik ifadesiyle beyan ediyor. Şahitlik, şahitlerden olmak önemli ki biz duamızda bunu talep ediyoruz, bundan olmayı arzu ediyoruz. Kimdir şahit? Şahit hakikati temsil eden insandır. Adaletli bir hayatı süren, adaletli yaşayan ve yaşatan insandır. İnsanlara karşı ahlaki bir örneklik sergileyen insandır. Dolayısıyla bilgisini amele dönüştüren, o inanmış olduğu kitabın hakikatlerini eylemle buluşturabilen, tabi olduğu peygamberinin buyruklarını ortaya koyduğu davranışlarıyla gösteren insandır. Şahitlik bir peygamber vasfıdır. O yüzden şahitlerden yazılma, olma, kabul edilme arzusu mümin için oldukça önemlidir. İmanın hayata yansımasıdır. bir anlamda şahitlik ve hakkın, hakikatin adaletle temsil edilmesidir. Dolayısıyla bu ayeti kerime, Ali İmran suresinin 53. ayeti kerimesi, hem inancı, inanmış olduğumuz hakikatleri ifade edip beyan eden, hem de bir peygamber vasfı olan şahitlik makamından yazılma arzu ve isteğini dile getiren özlü bir duadır. Rabbim bizleri gönderilen kitaba ve peygambere ittiba eden ve şahitlerden yazılan insanlardan eylesin.
1: Kur'an'da dua.

vezir ettiği gibi rezil de eder insanı dili. Birkaç güzel sözcükle ihya olurken gönül, yürek dağlayan kelimelerle de yaralanır, mahzunlaşır bir ömür. Dile ve edep yerine sahip olabilenler için ne güzel bir muştudur cennet. Bu yüzdendir ki dilini tutan kurtuldu beyanı, arifler için en büyük kısmet. Söz meclise kalmıyor artık. Söz uçar gider derken, sarf edilen kelimelerin hiç ummadığınız yerlerde karşınıza çıktığına şaşırmamak gerekiyor. Konuşmalarınız, dünyanın öbür ucunda bulunan kişilerin kulağına gidebiliyor. Kıymetli dinleyenler, programların size ulaşmasını sağlayan mikrofon ve sahil cihazların belli bir ayardan sonra kayıt yaptığını biliriz. Ses patlamalarından ya da kulağa nahoş gelen seslerin temizlenmeden alınan kayıtların yayına verilmediğini de biliriz. Sesin işitilebilirliği ve şiddeti sözün anlaşılmasında mühim bir ölçüdür aslında. Ruhu rencide eden sözler bir de şiddetle söyleniyorsa olumlu sonuç almak elbette kolay değildir. Bazen sözün tesirinden çok daha etkilidir sükutun kendisi. Sözünüz kıymetsizse sükutunuz davet etsin sizi dinlemeye. Kıymetten düşürmeyin sözcüklerinizi yok yere sarf ederek dinlenmediğiniz yerde. Sükutunuzla tescilleyin sözlerinizi bu şekilde. Aziz dinleyenler, mühim olan ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimizdir. Buradan geçişler yasaktır yerine, geçişlerinizi şu istikametten yapabilirsiniz demek kulağa daha hoş gelmiyor mu? Sevgili dinleyenler, yoklama yaptığım bir sınıfta yanındaki arkadaşıyla konuşmaya dalıp sesimi duymayan bir öğrenciye, seninle ilgili bir problem var. Ama sen buna müdahil olmazsan çözemeyiz değil mi dediğimde bana gülümseyerek hocam affedersiniz deyip mahcup bir şekilde yerine oturmuştu. Sen neden yoklamayı dinlemiyorsun demek yerine daha etkili gelmişti bana bu söz. Yine derste iki öğrencimin kendi arasında konuştuğunu duyduğumda onlara şöyle hitap ettiğimi hatırlıyorum. Sesimi duyabiliyor musunuz? Öğrenciler, hayır hocam duyamıyoruz ama ben sizi gayet rahat duyuyorum demem üzerine hocam affedersiniz diyerek derse devam ettiğimi hatırlıyorum. Evet kıymetli dinleyenler, ağızdan çıkan söz kulağa gider, gönülden çıkan söz gönle gider.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Peygamberimiz 500 ateş yakılmasını emrediyor. Birazdan hava kararacak. Hepiniz ateş için malzeme toplayın.
2: Muhammed ve arkadaşları şimdiye kadar bir benzeri görülmemiş sayıda asker toplayıp takibinize çıkmışlar. Size olan kızgınlıklarından dolayı ateş püskürüyorlar.
3: Onların çoğunu öldürdük. Kalanları da yaralı. Nasıl toparlanmışlar?
2: Uhud günü onu yarı yolda bırakanlar yaptıklarına pişman olmuşlar. Orduya katılmışlar.
3: Neler söylüyorsun? Abdullah bin Übey mi katılmış?
2: Evet. Burada biraz daha durursan onların atlarını görebilirsin.
4: Ona zarar veremediler hamdolsun. Musab yanımda şehit oldu. Şemmas'ın yere yığılışı hala gözümün önünde. 2 gün önce onun da şehit olduğunu duydum. Allah bizlere de yolunda şehitlik nasip etsin.
5: Yaptıklarından sonra o sözleri nasıl söyleyebilirsin?
6: Otur yerine. Peygamberi yarı yolda bırakıp sonra da ona itaat etmemiz gerektiğini mi söylüyorsun?
7: Sen ve beraberindekiler düşmanın yanında bizi zayıf durumda bıraktınız. Savaş meydanına kadar gelip oradan geri döndünüz. Konuşmaya hakkın yok.
8: Ben sadece onu desteklemek için ayağa kalkmıştım.
6: Dediklerinde samimiysen rica et de peygamberimiz senin bağışlanman için dua etsin.
8: Çekilin, yolumu açın. Bu zamana kadar böyle bir muamele görmemiştim. Benim için mağfiret dilenmesini filan da isteyecek değilim. Çekilin!
0: 67. Bölüm.
9: Medine'deki her Müslümanın hanesinde ya şehit ya gazi vardı. Hazreti Hamza, Mus'ab bin Umeyr, Abdullah ibn Cahş, Enes bin Nadr gibi ashabın ileri gelenleri bu savaşta şehit olmuştu. Gazilerden bazılarının yaraları bir sene süren tedaviden sonra ancak iyileşebilecekti. Buna rağmen hayatta olanlar şehit yakınlarına destek olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Peygamberimiz her bir aileyle yakından ilgileniyor, ihtiyaçlarının görülmesini sağlıyordu. Resulullah'ın ailesi de şehit eşlerinin ve şehit annelerinin manevi desteğiydi. Ayşe validemiz Hint binti Amr'ın evine gitmişti.
10: Anne, ziyaretçilerim var. Müminlerin annesi Ayşe ile Resulullah'ın kızı Fatıma seni görmek için gelmiş.
11: Buyursunlar. Hoş gelmişler.
12: Hoş geldiniz.
11: Merhaba.
12: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
12: Hoş geldiniz.
11: Hoş geldiniz.
12: Allah sabrınızı artırsın.
11: Amin. Sağ olun.
12: Biraz daha iyi gördüm seni.
11: Elhamdülillah. Daha iyiyim.
12: Allah iyilik versin.
11: Resulullah, oğlum Hallad'ın, kocam Amr'ın ve kardeşim Abdullah'ın cennette bir araya geldiğini söyledi. Beni de onlarla buluşturması için Allah'a dua etmesini istedim. O da dua etti. Onlara kavuştuğum zaman gerçek iyiliğe kavuşmuş olacağım.
12: Allah sabrı cemil versin sana. İnşallah cennette kavuşursun sevdiklerine.
11: İnşallah.
12: Eşin Amr'ın savaş öncesi Resulullah'ın yanına geldiğini hatırlıyorum. Arkasında da oğullarım vardı. Aksayan ayağıyla hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da oğullarına söyleniyordu.
13: Ya Resulallah, şu arkamda gördüğün oğullarım şunu bunu bahane ederek beni seferden alıkoymak istiyorlar. Oysa ben seninle sefere çıkmayı ve cennette şu aksak ayağımla dolaşmayı istiyorum. Ya Resulallah, sen benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezip dolaşmamı uygun görmez misin?
9: Peygamberimiz, evet uygun görürüm ama Allah seni mazeretli saymış ve seni savaşmakla sorumlu tutmamıştır, dedi.
6: Ya Resulallah, biz de aynısını söyledik.
14: Bu şekilde savaşa katılmasına gerek yok dedik.
6: Yoksa başka bir niyetimiz yoktu.
9: Peygamberimiz Amr'ın savaşa katılma arzusunu görünce oğullarına şöyle dedi. Siz onu alıkoymak zorunda değilsiniz. Kendi haline bırakın. Allah'ın ona şehitlik nasip etmesi umulur. Bu sözler üzerine oğulları babalarına ısrar etmeyi bıraktılar. Amr son derece mutlu olmuştu.
13: Allah'ım, bana şehitlik nasip et. Beni mahrum ve kederli bir biçimde ev halkıma döndürme ya Rabbi.
11: Onu kararından vazgeçirmek için evde ne kadar dil döktüğümüzü bir bilsen. Beni Bedir'den mahrum ettiniz. Bu sefer size müsaade etmeyeceğim dedi durdu. Şehit olacağını hissetmiş gibi.
15: Babamdan duydum. Oğlun Hallat da eşin Amr da cesurca savaşmış. Allah Resulünü korumaya çalışırken birbiri ardına şehit düşmüşler.
11: Fatıma, güzel kızım. Canlarımız ve mallarımız babanın uğruna feda olsun. Oğullarıma da eşime de tembih etmiştim. Peygamberimize bir zarar gelirse sizin sağ kalmanızın bir anlamı yok demiştim. Elhamdülillah o sağ salim döndü. Sahi yaraları nasıl oldu?
12: Daha iyi hamdolsun. Hala omzunu kıpırdatmakta zorlanıyor. Yüzündeki yara da geçmedi ama şükürler olsun iyi.
11: O sağ olduktan sonra her musibet hafif kalır.
15: Allah sizden razı olsun. Ailenin o kadar faydası olmuş ki savaşta. Bir ara babamın öldürüldüğüne dair bir şaiya yayılmış. Ensar ve muhacirin kılıçları ellerinden düşmüş. Peygamberimiz öldükten sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bazı yiğitler savaşmaktan vazgeçmiş. O esnada ashabı toplayanlardan biri de kardeşin Abdullah bin Amr imiş. İlk ayağa kalkan Enes bin Nadr olmuş. İkincisi de kardeşin Abdullah. Resulullah ölmüşse siz yaşayıp da ne yapacaksınız diye insanları harekete geçirmiş. Onlar sayesinde savaşın seyri değişmiş. Ali onun kahramanlığını anlata anlata bitiremiyor.
11: O da şehit olacağını biliyordu. Oğlu Cabir'e Allah Resulü'nün işaret ettiği şehitlerin ilklerinden olmayı umuyorum demişti. Kızlarını oğluna emanet etti. Kime ne kadar borcu olduğunu tek tek söyledi. Şimdi Cabir'im hem kardeşlerine babalık yapıyor hem de babasının borçlarını ödemeye çalışıyor. Daha 20'sinde bile değil.
15: Babam durumdan haberdar oldu. Cabir'in borçlarını el birliğiyle ödeyeceğiz inşallah.
11: Allah razı olsun sizlerden. Bizi hiç yalnız bırakmadınız.
12: Hepimizden razı olsun. Allah size güç kuvvet versin. Müsaade ederseniz biz kalkalım. Hamle'ye uğrayacağız.
11: Tabii o da dayısı Hamza'yı, kardeşini ve eşi Musab'ı kaybetti. Ama en çok Musab'a yanıyor.
15: Musab'ın şehadeti hepimizi hüzne boğdu. Allah sabır versin. Babam savaş dönüşünde eşinin şehadet haberini kendi verdi Hamle'ye. Ona kardeşi Abdullah'ın ve dayısı Hamza'nın şehit olduğunu söyledi. Hamle derin bir tevekkülle Allah onlara rahmet etsin ve onları bağışlasın dedi. Ardından babam kocasının da şehit olduğunu söyleyince Hamle ah savaş ah diye feryat etti. Bunun üzerine babam kadınlarda kocalarına karşı ayrı bir bağlılık vardır dedi.
11: Büyük ve zor bir imtihan.
12: Hem de nasıl. Allah sabırlar versin. Daha gideceğimiz pek çok aile var. Bize müsaade et olur mu Hint?
11: Sağ olun. Sizi görünce acım hafifliyor. Allah Resulüne selam söyleyin. Bize dua etsin.
15: Peki. Hadi Allah'a emanet ol.
11: Güle güle Fatıma.
9: Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatıma şimdi Musab bin Umeyr'in eşi Hamle binti Cahş'ın evindeydiler. Taziyelerini bildirdiler.
15: Biliyor musun Hamle? Ben küçük bir çocukken görmüştüm Musab'ı. O zamanlar 6-7 yaşlarındaydım. Mekke'de ilk Müslüman olanlardandı. Babamın yanına gizlice gelir giderdi. Çok güzel giyinirdi.
16: Mekke'de ona hayran olmayan yoktu.
15: Bu ailesi Müslüman olduğunu öğrenene kadar böyle devam etti. Sonra bir süre Musab'ı görmedik.
16: Çünkü annesi onu hapsetmişti. Din değiştirmesine karşılık ceza olarak onu eve kapattı. Yetmedi ayaklarından zincirle bağladı. Ta ki Habeşistan hicretine kadar. Ah, Musab bunu öğrenince bir yolunu bularak arkadaşlarının yanına gitti ve Habeşistan'a göç etti.
12: Resulullah Musab'ı çok severdi. Kabri başında ağlarken bir yandan da Seni gördüğümde Mekke'nin en güzel, en alımlı genciydin. En güzel elbiseleri giyer, en iyi kokuları kullanırdın. Tüm bunları Allah'ın dini uğruna terk ettin diyordu.
16: Hamdolsun, o da Allah Resulü'nü çok severdi. Savaşa çıkarken peygamberimizin yanından ayrılmayıp

0: kanının son damlasına kadar onu koruyacağına söz vermişti. Öyle de oldu. İbni Kamiye babamın üstüne yürürken Musab karşısına çıkmasaydı ne olurdu bilmiyorum.
1: Hamdolsun, şehitlik makamına erdi. Allah şu küçük yavrucağını babasına, beni de eşime kavuştursun.
0: Amin.
1: Siz gelmeden az evvel Ensar'ın ileri gelenleri buradaydı. Onlar da Musab'ı anlata anlata bitiremiyorlar.
2: Medine'de İslam'ın yayılmasını sağlayan kişi Musab'dır. Akabe biatından sonra buraya gelip bir sene uğraştı. Onun sayesinde İslam'ın girmediği ev kalmadı.
1: Evet, onlar da Musab'ın Esad bin Zürare ile kapı kapı gezip kendilerini nasıl İslam'a davet ettiklerini anlattılar. Herkes ne kadar güzel huylu ve arkadaş canlısı bir insan olduğunu anlatıyor. Böyle bir eşim olduğu için ne kadar talihliyim değil mi?
2: Hem de nasıl? Musab'ın güzel yaşadığına ve en güzel şekilde Rabbine kavuştuğuna biz şahidiz. Allah Resulü de ben Uhud şehitlerinin Allah yolunda çarpışarak şehit olduklarına şahidim diyor ya. Onları ne kadar özlüyor bir bilsen.
1: Bilmez miyim? Dayım Hamza paramparça edildi. Kardeşim Abdullah'ın yüzü tanınmaz haldeydi. Musab'ın iki kolu kesilmişti. Bunları görüp de nasıl dayanır insan? Bizim ciğerimizin yangınıyla onunki bir olur mu hiç? 70'ten fazla arkadaşını toprağa verdi peygamberimiz.
0: Allah'ım üzerimize sabır yağdır.
1: Amin.
3: Abdurrahman bin Avf Uhud Savaşı'nda 20 küsür yara almış. Hatta aldığı yaralardan biri ayağının topal kalmasına sebep olmuştu. O da diğer gaziler gibi şehit olan dostlarının hasretiyle yanıyordu. Medine'ye yeni geldiği zamanlardı. Abdurrahman başarılı bir tüccardı. Ama hicret etmiş ve tüm mal varlığını geride bırakmıştı. Yeni yerleştiği bu şehre yabancılık çekiyor, geçimini sağlayacağı bir yol bulmaya çalışıyordu. Bu esnada peygamberimiz onu Sa'd bin Rebi ile kardeş yapmıştı. Sa'd bin Rebi Medine'nin seçkin zenginlerindendi. Abdurrahman şimdi şehit olan can dostuyla ilk tanışmasını hatırlıyordu. Onu evinde misafir etmiş, biraz dinlendikten sonra da ona bir teklifte bulunmuştu.
4: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
5: Tabii.
4: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
5: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
4: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
5: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
3: Abdurrahman gözyaşlarını tutamıyordu. Sa'd bu teklifi yaparken ne kadar samimiydi. Hiçbir şeyini İslam adına harcamaktan çekinmemişti. Malını, mülkünü ve en sonunda canını. Bu esnada içeri Hazreti Ebubekir girdi.
6: Esselamu aleyküm Abdurrahman.
5: Ve aleyküm selam. Hoş geldin Ebubekir.
6: Hoş bulduk. Ağladığını gördüm. Yaraların çok mu acı veriyor?
5: Yok ondan değil. Bizim yaralarımızın ne ehemmiyeti var ki? Dostlarımız canlarını feda ettiler.
6: Öyle. Allah onlardan razı olsun. Bize de şehitlik makamını nasip etsin.
5: Amin. Aklıma Sa'd geldi. Ona hüzünlendim.
6: Sa'd bin Rebi. Hepimiz ne kadar severdik onu. İslam'a ne kadar çok hizmeti oldu. Peygamberimizin gözünde ayrı bir yeri vardı. Mekkelilerin savaş için hazırlık yaptığı haberini alınca ilk olarak Saad'ın evine gelerek durumu ona anlatmıştı.
5: Ya savaş bitince de Saad'ın durumunu sormuş, onu aramak üzere birini görevlendirmişti.
6: Evet. Ölmek üzereyken bile bize bir haber göndermiş. Resulullah'a bir şey olursa Allah'a hesap veremezsiniz demişti. Allah makamını âli etsin. Senin acını anlıyorum. Resulullah ikinizi kardeş ilan etmişti. Biz de onu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.
5: Benim üzerimde hakkı çoktur. Günlerce evinde kaldım, ekmeğini yedim. Tek tesellim adının Uhud şehitleri arasında olması. Bir de Resulullah'ın onun hakkındaki şahitliği.
6: Evet, Uhud'da peygamberimizin yanındaydım. Resulullah Saad'ın şehit olduğunu öğrendiğinde Allah ona rahmet eylesin. Yaşarken de ölürken de Allah'a ve Resulüne karşı çok samimiydi dedi. Ve kıbleye dönerek Allah'ım Saad'ı kendisinden razı olarak huzuruna kavuştur diye dua etti. Bundan güzel şehadet mi olur?

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan bir istekte bulunacak kişinin şu duayı yaptıktan sonra ihtiyacını istemesini tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. O'nun ortağı yoktur. O yücedir, uludur. O her işi hikmetli olan ve çokça ikram edendir.

0: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey hakikati arayan kişi, ağzını bağla. Çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör.

Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da. Kadim mısralar.

Abidar olsa latife hoştur. Lik bir semti yanar ateştir. Hiç latife deme ol söz okuna, ki ucu hatırı yâre dokuna. Latife bile, şaka bile zarif ve nükteli olursa güzeldir ancak, onun dahi bir tarafı yanan ateş gibidir. Hele hele dostların kalbine saplanan bir söz okuna, alaya ve yergiye, latife, şaka demek bile olmaz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından hepinize merhabalar. Hepinize kucak dolusu sevgiler sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Peygamberlere İman adlı eserimizi kulaklarınıza ulaştırmaya bugün de devam edeceğiz. En son programımızda da söylemiştik, bugün sizlerle konuşacağımız konu peygamberlerin sıfatları. Alimlerimiz peygamberlerde bazı sıfatların bulunmasının gerektiği noktasında ittifak etmişlerdir. Çünkü nübüvvet dış görünüşü itibariyle tam olarak kavranılamayan bir keyfiyettir. Böyle bir kavram ve makamın yeterince anlaşılabilmesi için bazı temel vasıflarının açıklanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Allah elçilerinin sıfatları zorunlu ve mümkün sıfatlar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmıştır. Şimdi değerli radyo dostları, zorunlu sıfatlardan bahsedeceğiz. İslam alimleri sıdk, emanet, fetanet, tebliğ ve ismet sıfatlarının peygamberlerde bulunmasının zorunlu, bunların zıtları olan yalancılık, ihanet, ahmaklık, vahiyleri saklama ve fısk, günahlara dalma niteliklerinin peygamberlerde bulunmasının imkansız olduğunda ittifak etmişlerdir. Bunlardan bulunması gerekli olanlar vacip sıfatlar diye adlandırılmakta olup birbirini gerektirecek